0: Önden gönderilen süvarileri gören Mekke müşrikleri telaşa kapılmış, bunun bir savaş başlangıcı olabileceğinden şüphelenmişlerdi. Savaş için hazır değillerdi. Acaba Muhammed kendilerine saldırır mıydı?
1: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
2: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
1: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
2: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir. Herhangi bir savaş hazırlığımız yok. Üstelik şehrimize geliyorlar. Çoluk çocuklarımızı güvence altına almalıyız. Kan dökmenin bir sebebi olmalı.
1: Daha nasıl bir sebep arıyorsunuz? Adamlar savaşçılarını gönderiyor.
2: Muhammed verdiği sözü bozmaz. Aramızda 10 yıllık bir barış anlaşması var.
1: Bu adamlarla yaptığımız anlaşmanın maddeleri birer birer aleyhimize dönüyor. Mekke'den Muhammed'e katılmak isteyenlere izin vermediniz. Adamlar ticaret yolumuzun üstüne yerleştiler. Ebu Cendel, Ebu Basir derken şimdi bir eşkıya çetesi var karşımızda. Tükürdüğünüzü yaladınız. Muhammed'e haber gönderip onları yanına alması için yalvardınız. Şimdi de Mekke'ye girmeyin diye rica mı edeceksiniz?
2: Yol kesip ticaret kervanlarımıza zarar vermeye başlamışlardı. Ne yapsaydım?
1: İşte bu şekilde geri adım ata ata onurunuzu ayaklar altına alıyorsunuz.
2: İkrem'e, öfkene yenik düşüyorsun. Aklını kullan. Sonradan pişman olacağın işler yapma. Ben Muhammed'i tanırım. Ondan zarar gelmeyecektir. En azından bu sefer. Yine de önden birini gönderip niyetini öğreneceğim.
0: Müslümanlar Mekke'ye yaklaşmıştı. Kureyş temsilcileri peygamberimizin yanına giderek onunla görüştüler.
3: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Buna rağmen siz hareme, kan dökülmesi yasak olan bu beldeye silahlanıp gelmişsiniz. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
0: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
3: Senden beklediğimiz de buydu.
0: Temsilci Kureyşlilere durumu anlatınca onlar da Mekke'yi boşaltma kararı aldılar. Böylece daha önceden konuşulduğu gibi Müslümanlar 3 gün boyunca Mekke'de kalacaklar, ibadetlerini yapıp 3. günün sonunda şehri terk edeceklerdi. Müslümanlar nihayet Mekke'ye ulaşmışlardı. Ensar Kabe'yi görmenin, muhacirlerse hem memleketlerine hem de Allah'ın evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlardı.

0: Bu sırada müşriklerden bazıları eski Mekkelileri görmek için evlerinin damlarına çıkmış, bazıları ise geçecekleri yerlere sıralanmışlardı.
1: Bunlar yanımızdan ayrıldıktan sonra yoksulluk içinde kalmışlar.
2: Medine'nin sıtmasına yakalanmışlar diye duydum.
3: Eski güç ve kuvvetleri kalmamış, geceleri uyku bile uyuyamaz olmuşlar. Darlık ve yoksulluk içinde perişan olsunlar.
1: Mekke'yi şu adam için terk ettiler. Değer miydi?
2: Sadece terk etseler yine iyiydi. Aramızdan kaç kişiyi öldürdüler.
3: Yakın zamanda yok olup gitsinler.
0: Peygamberimiz Mescid-i Haram'a girince ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından geçirip sol omzunun üzerine attı ve sağ omzunu açtı. Sonra da bugün kendini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan kişilere Allah rahmetiyle muamele etsin dedi. Ashab-ı kiram da bu sözler üzerine tavaflarını çalımlı bir şekilde hızla yaptılar. Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde bulunuyor, Abdullah bin Revaha da devenin yularını tutuyordu. Bu arada şiirler okumaya başlayan Abdullah bin

0: Revaha kafirleri yeriyor, Allah ve Resulünü övüyordu. Hazreti Ömer yergi ifadelerini duyunca bundan rahatsız oldu.
1: Abdullah, Allah'ın evindeyiz. Resulullah'ın önünden yürürken bu şiiri söyleyip duracak mısın?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sorusuna bizzat cevap verdi. Onu susturma Ömer. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha etkilidir. Devam et İbn-i Revaha.
2: Allah'tan başka ilah yoktur.
3: Allah'tan başka ilah yoktur.
2: Bir olan O'dur.
3: Bir olan O'dur.
2: Vaadini gerçekleştiren O'dur.
3: Vaadini gerçekleştiren O'dur.
2: Kuluna yardım eden O'dur.
3: Kuluna yardım eden O'dur.
2: Askerlerini güçlendiren O'dur.
3: Askerlerini güçlendiren O'dur.
2: Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da O'dur.
3: Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da O'dur.
2: Rabbimiz,
3: Rabbimiz,
2: bize dünyada da ahirette de güzellik ver.
3: Bize dünyada da ahirette de güzellik ver.
2: Bizi ateş azabından koru.
3: Bizi ateş azabından koru.
0: Öğle ezanı vakti geldiğinde Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'nin ezan okumasını istedi. Hazreti Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okumaya başladı.

0: Müslümanlar huşu içinde ezanı dinlerken Kureyş müşrikleri son derece rahatsız olmuşlardı.
1: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
2: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
1: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
0: Peygamberimiz Mekke'de herhangi bir eve misafir olmadı. 3 gün boyunca Kabe'nin yanında kendisi için kurulan bir çadırda kaldı. Bu sırada Mekke'de bulunan Müslümanlar ziyaretine geliyordu. Müslüman olduğu herkes tarafından bilinen Hazreti Abbas da bu 3 günü peygamberimizin yanı başında geçirdi.
3: Amca, efendim Ali, Hamza amcamın kızı Ümame nasıl?
4: İyi, hamdolsun Ali, bizimle beraber kalıyor.
3: Amcam şehit olduğunda küçücük bir kızdı.
4: Artık büyüdü.
3: Ha,
4: bak iyi insan lafının üstüne gelir. Şurada bir topluluk var, görüyor musun?
3: Kabe'ye doğru gelen kadınlar var, onları mı diyorsun?
4: Evet, en önde 9-10 yaşlarında bir kız var ya.
3: Evet.
4: İşte o Ümame.
3: Öyle mi? Ben onu Fatıma'nın yanına götüreyim.
4: Olur. O da sizi özlemişti. Kalabalıktan fark edememiştir. Ümame, gel kızım.
5: Geldim amcacığım.
4: Hoş geldin. Bak burada kim var, tanıyabildin mi?
5: Tanıyorum. Ali abim değil mi?
4: Aferin sana. Hatırladın. O da seni soruyordu.
3: Merhaba Ümame.
5: Merhaba.
3: Görüşmeyeli bayağı büyümüşsün.
5: Hoş geldiniz Mekke'ye. Amcamı görmek için geldim ama göremedim. Çok kalabalık.
3: Bak Fatıma şurada. Yanına gidelim. O seni Resulullah'ın çadırına götürür. Ne dersin?
5: Olur.
3: Birazdan görüşürüz amca.
4: Görüşürüz. Hadi güle güle.
0: Kureyş müşrikleri 3 günlük sürenin bitmek üzere olduğunu hatırlatmak üzere Hazreti Ali'ye geldiler.
6: Bu akşam süreniz bitiyor. Efendine söyle, toparlanıp gidin.
3: Bu akşam 3. günün bittiğini biliyoruz. Merak etmeyin. Anlaşmaya uygun olarak gideceğiz.
6: Biz sizi uyarmış olalım da.
7: Neler oluyor Ali?
3: Süremizin dolduğunu söylemeye gelmişler Saad.
7: Bana seni tehdit ediyorlar gibi geldi.
6: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
7: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
6: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
7: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
6: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
7: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek. Onu zorla buradan çıkartmaya gücünüz yetmez. İstersen dene.
6: Tamam sakin ol. Olay çıkarmaya gelmedim. Vaktinizin azaldığını hatırlatmak istedim.
7: Biz hesabı sizden iyi biliriz. Git efendilerine dediğimiz vakitte ayrılacağımızı söyle.

0: Bir daha da saygısızlık yapan kimse çıkmasın karşımıza.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: أبو قتادة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah Teala kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Dünyevileşmenin bedeli. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur izleri taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun. Çıkar düşkünü muhteris kişiye dilediği verilirse memnun olur, verilmezse razı olmaz, İlahi taksim ve takdire isyan eder. Hadis, insanın şeref ve faziletiyle bağdaşmayan bir hastalık olduğunu, dünya ahiret dengesinin mutlaka kurulması gerektiğini öğretir. İmam Buhari, mal fitnesinden sakınma ve mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan vesilesidir ayeti anlamında bab başlığı altında hadisi zikretmekle bu noktaya işaret eder. İfade ve üslup bakımından hadis, onlardan sadakaların dağıtımı hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar ayeti kerimesini akla getirir. Ayrıca hadis, şirkten ve nifaktan kurtulup tevhide ulaşmanın zorluğunu da ifade eder. Bu yüzden Müslüman, eşyanın tahakkümünden, paranın kulu olmaktan azat kabul etmez ve hürriyetin tadını bilmez bir köle gibi onlara bağlanmaktan uzak durmalı, Karun gibi servetiyle şımarmamalı ve onun felaketine maruz kalmamak için ciddi tedbirler almalıdır. Yüce Kur'an, dünyevi kazancı tek hedef olarak görenleri uyarmış, geçici dünya malından paylarına düşenden faydalanırken, yani sermayesini dünyevi iktidar gücü olarak kullanırken, hesap gününü ve ahiret hayatını unutarak ebedi nimetlerden mahrum olanları ve azapla yüz yüze kalanları

çaba harcamak olduğunu açıklar. Ne var ki dünyevileştiren, sınır tanımaz bir özgürlük ve azgınlığa sürükleyen, insaf ve vicdanı esaret altına alıp ruh dünyasını zaafa uğratan, kulluk görevini ve ahiret hayatını unutturan bir zenginlik ve ticaret anlayışı, dengeleri altüst eden, son derece vahim ve tehlikeli bir gidişattır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ihtarda bulunur: "Çok geçmez, yakında düşman milletler tıpkı sofraya birbirlerini çağıran aç ve oburlar gibi üstünüze üşüşeceklerdir." Ashab-ı kiramın "O gün sayıca az olduğumuzdan mı?" sualine Peygamberimiz şu cevabı verir: "Hayır, aksine siz o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat siz selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan nesneler misali olacaksınız. Allah sizin düşmanlarınızın yüreklerinden sizin vakar ve heybetinizi çıkaracak ve sizin kalplerinize zaaf atacaktır." Ashab-ı kiramın "Zaaf da nedir ey Allah'ın elçisi?" sualine ise Peygamberimiz "Dünya sevgisi ve ölümden nefret" cevabını verir. Bu itibarla Müslüman, özel ihtiyaçları yanında sosyal yardım ve hizmetler için imkanlarını seferber edebilmelidir. Mal ve servet, onun için maddi manevi sorumluluğu yerine getirmek için kullanılan bir hizmet vasıtası olarak düşünülmelidir. Tabii ki sorumluluğun gerektirdiği bu hizmet anlayışı, dünya ahiret dengesini gözetmek hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma yönelik olmalıdır. Bu noktada o, "Allah'ım, beni mal ile rızıklandır. Zira iş, hizmet ve faaliyet ancak mal ile gerçekleşiyor" diyerek niyazda bulunan ve cömertliğiyle meşhur olan sahabi Kays bin Sa'd'ı kendine örnek almalıdır. Karun'un yaşadığı şu macera, dünyevileştiği için nimetlere şükretmeyen, o nimetlere bakarak büyüklenen, kendini beğenip yere göğe sığmayan karakterler için ibretli derslerle doludur. Karun, Musa'nın kavmindendi. Kavmine karşı böbürlenerek onlara zulmetmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Onun kibirlendiğini gören kavmi kendisine şöyle demişti: "Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu servetle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de başkalarına iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma. Allah fesatçıları sevmez." Onlara cevaben Karun, "Ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum" dedi. Karun bilmiyor mu ki Allah daha önceki zamanlarda kendinden daha güçlü, taraftarı daha fazla nice nesillere helak etti. Neler yaptıkları bilindiği için günahkarlardan günahları sorulmaz bile. Bir gün Karun bütün debdebesiyle kavminin karşısına çıktı, dünya hayatını arzulayanlar, "Karun'a verilen keşke bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı adam" dediler. İlmi olanlarsa, "Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği sevap daha değerlidir. Bu mükafataysa ancak sabredenler kavuşur" dediler. Sonunda biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir kimse bulunamadı. Kendisi de kendini savunup kurtaracak durumda değildi. Özellikle geniş imkan ve iktidar sahibi olduklarından çok harcayan, çok tüketen ve sorumluluklarının farkına varmayan kimselerin bir muhasebe ve otokritik dersi veren şu hadisi de yeniden düşünmelerinde fayda vardır. 7 engelleyici şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası Deccal'den, belası daha acı ve daha dehşetli olan kıyametten başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bugün sosyolojik ve kültürel kimlik anlamında Müslümanım dediği halde deist bir yaklaşım sergileyerek kuşkusuz Allah evreni ve insanı yarattı. Fakat benim benimsediğim seküler dünya görüşüne göre gökyüzü yeryüzüne müdahale etmemelidir diyen, inanç, tutum ve davranış tarzı itibariyle gerçekte yüce dinimizin temel prensipleriyle ve değer yargılarıyla tamamen çelişen pek çok insan vardır. Oysa ki Kur'an, "Allah yerin ve göklerin nurudur ve yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir" ayetiyle
Müslüman olduğunu iddia eden bir insanın diğer din mensuplarının düştükleri hata

0: Tekrar yaşamaması için ciddi bir uyarıda bulunur. Kuşkusuz Allah'ın yaratıcı kudret olduğunu kabul edip de onun peygamberimiz vasıtasıyla Kur'an rehberliğinde sosyal hayatımıza, iş ve ticaret dünyamıza karışmaması gerektiğini söylemek, cahiliye dönemindeki müşrik Arapların ilah tasavvurunu çağrıştırır. Böyle bir tasavvurunsa tevhid inancıyla bağdaşmadığı ve bir iman problemi olduğu açıktır. İnsanımızın bu çok önemli olan noktanın farkında olması gerekir.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzde, bunlara diğer bir yüzde gelirler.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun eselullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu: Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi: Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. "Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun." Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan
5: Kutlu Çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak

Ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

Bu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır: İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e, "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam, peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a, sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
0: وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Alışverişte ölçü, dürüst olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şehir dışından mal getirenleri pazara gelmeden yolda karşılamayın. Kim bu şekilde yolda karşılayarak ucuza bir şey satın alırsa, mal sahibi pazara gelince, piyasayı öğrenince alışverişi bozma veya kabul etme konusunda serbesttir. Peygamber Efendimiz, cahiliye döneminde uygulanmakta olan mülamese, münabeze veya beyül hasat adı verilen alışveriş türlerini de yasaklamıştır. Mülamese, özellikle kumaş türü mallarda bir kimsenin gece veya gündüz mala sadece dokunmak suretiyle ayrıntılı olarak incelemeden yaptığı alışveriş türüne denmektedir. Münabeze ise tarafların çarşıda bir benzeri bulunmayan özel bir malı birbirlerine atmalarıyla gerçekleşen, dolayısıyla alıcıya inceleme imkanı vermeyen bir alışveriş şeklidir. Bey'ul hasatsa, attığım taş hangi elbise, kumaş üzerine düşerse o benimdir denilerek yapılan bir alışveriş türüdür. Yasaklanan bir diğer satış şekli ise hablül habele denilen satıştır. Cahiliye döneminde insanlar bir deveyi dişi doğacak yavrusunun doğurmasına bağlı olarak satabiliyorlardı. Böyle bir satış anlaşması taraflardan birini zarara uğratabilirdi. Çünkü bu durumda yavrunun canlı doğup doğmayacağı, doğarsa erkek mi dişi mi olacağı, dişi doğarsa yavru doğurup doğurmayacağı gibi belirsizlikler bulunmaktaydı. Bütün bu alışveriş şekillerinde satılan malın özellikleri açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi, anlaşmanın nasıl sonuçlanacağı, hangi malın satılacağı hususunda belirsizlik olduğu için taraflardan birinin zarar görme ihtimali yüksekti. Dolayısıyla bu tür alışveriş şekillerinde ticaretteki belirlilik ilkesine uyulmamakta ve el çabukluğu ve uyanıklığa dayalı bir ticaret yapılmaktaydı. Sonuçta aldatılma ihtimali fazla olduğu ve rızaya dayalı ticaret anlayışına aykırılık içerdiği için Allah Resulü cahiliye döneminde yaygın olan bu satış türlerini yasaklamıştır. Yasaklanan satış şekillerinden bir diğeri de karşı tarafın zararına olabilecek satışlardır. Bahçe sahiplerinin ve üreticilerin korunması, paraya olan ihtiyaçlarının istismar edilerek kandırılmalarının önlenmesi için ağaçtaki taze hurmanın kuru hurma karşılığında tahmini bir ölçüyle satışı, yani müzabene, başaktaki buğdayın ambardaki buğdayla değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen alışveriş, yani muhakale yasaklanmıştır. Şehirlinin köylü adına satış yapması da köylünün zarara uğramaması için yasaklanmıştır. Talha bin Ubeydullah'la kendisine misafir olarak gelen bir bedevi arasında böyle bir olay geçmişti. Bedevi süt veren devesini satmak için Medine'ye gelmişti. Talha misafirinin satılık olan deveyi kendisinin alması veya bu konuda aracılık etmesi beklentisinde olduğunu hisseder ve ona şöyle der: Hazreti Peygamber, şehirlilerin, bedevilerin mallarına aracılık edip onların mallarını satın almasını bize yasakladı. Ancak sen çarşıya git, piyasayı öğren, seninle alışveriş yapmak isteyen olursa gel bana danış. Sana ona satmanı ya da satmamanı söylerim. Sevgili Peygamberimiz, henüz hayattayken gerçekleşen bu diyalog, Allah Resulü'nü iyi tanıyan, hatta Uhud Savaşı'nda bedenini Efendimiz'e siper ederken başından ve elinden yaralanan ve bu haliyle Peygamber Efendimiz'i sığındıkları mağaraya kadar sırtında taşıyan Talha'nın duyarlılığı hakkında bizlere fikir verdiği gibi, şehir hayatının ticari ortamından pek haberdar olmayanların veya yabancı tüccarların bilgisizliklerinin istismar edilmemesi ve böylece zarara uğratılmamaları gerektiğine dikkat çeker. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, o günlerde genelde Arap Yarımadası'nda, özelde ise Mekke ve Medine'de mevcut bir adeti şöyle anlatır: Biz şehir dışından mal getiren kafileleri yolda karşılar, onlardan gıda maddelerini ucuza satın alırdık.
Böylece başka şehirlerden gelen kervanların getirdikleri mallar toptan ucuza alınır ve piyasaya sürülürdü. Bu uygulama kimi zaman kervan sahiplerinin zarara uğramasına neden olurdu. Kendisi de ticaretle uğraşmış olması nedeniyle ekonomik hayatın gerçeklerini gayet iyi bilen Peygamberimiz böyle bir uygulamaya kesin olarak karşı çıkmıştı. Piyasa açısından başkalarının sırtından geçinen bir rantiye sınıfının doğmasına neden olabilecek bu uygulama üzerinde önemli duran Allah elçisi, şehre ürününü satmaya gelen köylülerin ve yabancı satıcıların mallarını yolda karşılamasını, şehirlinin köylünün malını onun adına simsarlık yaparak satmasını yasaklamıştır. Hatta Peygamber Efendimizin hizmetkarı Enes bin Malik, kırsal kesimden gelen şahıs, şehirlinin babası veya kardeşi bile olsa, şehirlinin ona aracılık yapmasının yasaklandığını belirtmiştir. Bir rivayete göre Resulullah bu tür uygulamaların yasak olduğunu bildirmekle yetinmeyip, piyasada böyle yapan insanları engelleyecek bazı tedbirler de almıştı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi ticaret kafilelerini yolda karşılayıp ellerindeki malları satın alan tüccarları engellemek üzere bazı memurlar görevlendirmişti. Alınan tedbirlere ve yasak olduğu açıkça bildirilmesine rağmen böyle bir alışveriş gerçekleşmişse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem satıcıya alışverişten cayabilme fırsatını tanımıştı. Bu konudaki açıklaması şöyleydi. Şehir dışından mal getirenleri pazara gelmeden yolda karşılamayın. Kim bu şekilde yolda karşılayarak ucuza bir şey satın alırsa, mal sahibi pazara gelince, piyasayı öğrenince alışverişi bozma veya kabul etme konusunda serbesttir.

Hemen her konuda olduğu gibi alışverişte de suni müdahaleler bir takım problemleri ve haksızlıkları beraberinde getirebilirdi. Bu konuda sevgili peygamberimizin, şehirli köylü adına satış yapmasın, bırakın insanları Allah birbirlerinden rızıklandırsın açıklaması, her şeyde olduğu gibi ticari hayatta da arz-talep dengesini tabii akışına bırakmaktadır. Bu uyarılar dikkate alındığında, üretici ile tüketici bir araya gelerek arz ve talep dengesinde akıcılık sağlanır ve büyük sermaye sahiplerinin tekel oluşturarak piyasada haksız rekabet yapmalarının önüne geçilmiş olur. Ayrıca mallarını ucuza kaptıran köylü veya yabancı tüccarların geldikleri şehirde zarara uğradıkları için başka şehirlere, piyasalara yönelme ihtimalinin de önüne geçilir ve ekonomik hayatta dış piyasalarla rekabetin sağlıklı yürütülmesi sağlanmış olur. Sahabilerden Kays bin Ebu Garaze'nin bir hatırası da Allah elçisinin aracıların yaptıkları simsarlık işini doğru bulmadığını ve onlara verilen simsar ismini de sevmediğini ortaya koyar. Kays şöyle anlatır. Medine'de bize simsar denirdi. Resulullah bir gün yanımıza geldi. Bize daha güzel bir isim vererek "Ey tüccar topluluğu" diye hitap etti ve sözlerini şöyle sürdürdü. Şeytanın ve günahın alışverişe karışma ihtimali pek yüksektir. Siz alışverişinize sadaka karıştırın ki günahlarınız temizlensin. Son derece zarif bir tavır ve bir o kadar da nazik ifadelerle simsar ismini hoş bulmadığını belirten Hazreti Peygamber, ticaretle uğraşan bu kimseleri uygun olmayan davranışlara karşı uyarmaktaydı. Bununla birlikte kimi zaman çeşitli nedenlerle üretici ile tüketicinin doğrudan ilişkiye girmesi güç olabilir. Taşımacılık sektörünün gelişmemiş olması, ulaşım araçlarının yetersizliği, tabiat şartlarının zorluğu, nakledilen malların güvenliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ticari risk gibi sebepler, üretilen malların piyasaya ulaşmasını zorlaştırabilir. Böyle bir durumda aracıların devreye girmesinde herhangi bir sakınca olamaz.

Bu tecrübelilerin tecrübesizleri bilgilendirmesi, onlara rehberlik etmesi olarak değerlendirilir. Hatta bazen zorunlu bile olabilir. Mesela çok çeşitli alışveriş türlerinin uygulandığı günümüzde bazı ürünlerin aracıların yardımı olmadan tüketiciye ulaşması zor olduğu için toptancı veya komisyoncuların yaptığı iş bir nevi kamu görevi haline gelebilir. Zira sebze ve meyve gibi pek çok temel gıda maddesi şehirlerde kurulan hallerdeki kabzımal komisyoncu diye adlandırılan esnaf aracılığıyla piyasaya girmektedir. Bu yönüyle toplumun önemli bir ihtiyacını karşılayan bu tüccarlar, üretici ve tüketicilerin çıkarlarını gözeterek ve menfaat dengesini kurarak hareket ettikleri sürece, böyle bir aracılığın helal kazanç sağlayan bir ticaret şekli olduğu şüphesizdir. Çünkü Allah elçisinin yasakladığı aracılık, üretici veya tüketiciyi zarara uğratan nitelikte olandır. İnsanların iyilik ve takvada yardımlaşmaları, Yüce Rabbimizin bir emridir. Bu emir, mal sahibi ya da müşteri bütün iman sahiplerine hitap etmektedir. Piyasa şartlarını bilmeyen bir üreticiye, piyasayı bilen bir kimsenin bilgi vermesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu yönüyle bakıldığında aracı, aynı zamanda dini bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağından sevap da kazanır. Nitekim Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen İbni Abbas'ın, satıcının, üreticinin alacağı miktar belirlendikten sonra aracıya ücret verebileceğini belirtmesi ve tabi'in fakihlerinden Hammad'ın önceden belirlenmesi şartıyla simsarların ücret alabileceğini söylemesi, Peygamber Efendimizin bu konudaki uyarılarının daha çok hile ve aldatma peşinde koşan istismarcı simsarlara yönelik olduğunu göstermektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir" derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir" derler. Bunun üzerine Resulullah, "Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır" buyurur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اُصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا اِذَا اَتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ
2: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
4: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن سامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
2: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin, anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapmak,

0: alırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.
1: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
0: عبد الله بن خبيب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter, buyurdu.

0: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu: bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
2: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a

üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde, Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi, Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

ve açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
4: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak. bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşira, inşira, inşira. Ayetin değil mi?

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab: ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem: ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki: kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, İnsanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: هدى، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır demiştir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran Peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
0: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en

0: belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ortağı da yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı, Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitab-ül Edeb, Kitab-ül Bir ve Sıla, Kitab-ü Hüsnil Hulk, Kitab-ül Ahlak ve Kitab-ü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El-Edeb-ül Müfredi, Abdullah bin Mübarek,

0: Kitab-ı Züht ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin mekarimul ahlak, münkeratül ahlak, hüsnül huluk, süül hulk, ahsenül ahlak, süül ahlak, seyyiül ahlak, hüsnül ahlak terkipleri bunlar arasında sayılabilir. Bu kullanımların geçtiği bazı rivayetleri şöyle sıralayabiliriz. Ahlak kelimesinin geçtiği bir hadiste Abdullah bin Amr bin As şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeye de özenmez ve şöyle buyururdu. Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadiste ise ahlak kelimesi şu şekilde yer almaktadır. İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Huluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Süül hulk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir. Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de suul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkeratül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkeratül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kar amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret kavramı. İnsanlığı doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bütün insanlığa dünya ve ahiret dengesini öğütleyen Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun dünya ziynetlerine karşı olan heveslerini bilerek, dünya hayatının eğlenceden ibaret olduğunu, sahip olunan mal, mülk ve evlatların, yaşanan hayatın sadece süsü ve insanlar için birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlığın en önemli geçim vasıtalarının başında gelen faaliyetlerin ortak adı olan ticaret kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayrı yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir kısmında uyarılar yer almaktadır. Bazı ayetlerde ticareti bereketli olanlar, bazılarında bereketsiz olan ve hüsrana uğrayanlardan söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle haksız kazanç yasaklanmış, yapılacak ticaretin meşru ve ticaret akdini gerçekleştirenlerin aralarında rıza ile yapılmış olması şart koşulmuştur. Nitekim bir ayette, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin" buyrularak inananlar uyarılmıştır. Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar hakkında, "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler" buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de, "İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir" buyurularak ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve "Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demesinden önce, "Size verdiğimiz rızıktan harcayın" buyurularak ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, karlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, "Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur" buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat, tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam, çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir." der, bütün nimet ve servetlerin Allah'ın rızkı genişletmesinden ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, "Ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır," derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararlı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. "Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar," demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi," demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebu'l-Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
4: Allah Resulü, "Üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar" dediğinde ashabı "Bunlar nedir ya Resulallah?" diye sormuş. Peygamberimiz de "Sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir.

0: Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere, "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara, "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O, "Girin" dedi. Onlar, "Hepimiz de mi?" dediler. O da, "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak, "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve, "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince, o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Rifa bin Rafi es Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de "Aranızda Bedre katılanların derecesi nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanların en faziletlilerindendir" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi.

Ayla aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz.

yolundadır. Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde, "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun" buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
3: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre

ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu,

0: Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
1: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
2: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
1: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
2: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
3: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
0: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
3: Senden beklediğimiz de buydu.
4: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
5: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
4: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
6: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
7: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
6: Yesrib'den gelmiş sağa da bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
7: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
6: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
7: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
8: 120. Bölüm.
0: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
9: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
0: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
10: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
11: Güneş batmak üzere.
12: Evet.
11: İyice yorulduk.
12: Konaklama yerine yaklaştık.
11: Resulullah epey hızlandı.
12: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
11: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
12: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
11: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
0: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
11: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
11: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar.
13: Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim.
11: Hay Allah. Nasıl da uyuyakalım.

0: kılmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
1: Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş.
0: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
2: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
3: Evet. Sana kurban olayım ya Resulallah.
2: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti, o da ezan okudu.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
2: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
5: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
6: Evet Ümameciğim.
5: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
6: Evet, doğru.
5: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
6: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
5: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
6: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
5: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
6: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
5: Lütfen, çok isterim.
6: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
5: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
6: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
5: Öyle mi?
6: Evet.
5: Anlatmaya devam etsene.
6: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
5: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
6: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onları hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
5: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
6: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
5: Biliyorum.
6: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
5: Ya!
6: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
5: Babamdan korkmuş mu yani?
6: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
5: Ne güzel.
6: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
5: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
6: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
5: Evet biliyorum. Hem amcayım hem de süt kardeşler.
7: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam Ali.
7: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
6: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
7: Neler konuşuyordunuz?
5: Babamdan bahsediyorduk.
7: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
6: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
7: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
6: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
7: Tabii, gideriz Ümame.
8: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam Hasan.
2: Gelen peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
8: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vabisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevbe ve istiğfar, pişmanlık ve arınma. Abdullah bin Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Pişmanlık duymak tevbedir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir'in bana haber verdiğine göre ki Ebu Bekir doğruyu söyler, o Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiş. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Biriniz kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa, muhakkak Allah da sizden birinin tevbesine bundan daha çok sevinir. Muaviye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Eyar el-Müzeni isimli sahabiden rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu: ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu

kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca Resul-i Ekrem her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe ya yünlü koyun keçi olursa deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra artırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır.

0: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. En son 70 no'lu hadiste kalmıştık. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Said el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun, An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki, اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ. Bu dünya muhakkak ki tatlıdır, yeşildir, göz alıcı yani çekici. Dünyanın bu büyüleyici, etkileyici tarafı ve haz veren tarafı, her ikisi birlikte ifade edilmiş. İnne dünya hulvetun hadiratun. Dolayısıyla bizde karşılığı var. Tat bakımından, zevk bakımından. Birisi haz yönüyle, diğeri ise görsel yönüyle öne çıkan ifade. İnne dünya hulvetun hadiratun. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, züyyüne linnâs, hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn. İnsanlara bunlar hoş gösterildi veya tezyin edildi, süslü kılındı. Bu süs ile bizdeki karşılığı arasındaki etkileşim ifade ediliyor. Dolayısıyla dünyanın çekimine giren bir varlığız. Allah Azze ve Celle bu dünya ile aramızdaki sınav ilişkisini böyle bir çekim ve etkileşim üzere kurmuş. Hazreti Peygamber buna karşı bizi uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne dünya, muhakkak ki dünya, hulveton, tatlıdır. Hadiraton, yeşildir. Efendim, yeşilliğin o göz alan, mutluluk vermesi, göz ile gelen. O fîhâ mâ teştehîhil enfusu ve telezzül a'yun. Cenab-ı Hak cenneti de bize vaat ederken orada, o fiha ma teştehihi'l enfus, canların çektiği işte bu hulvetun ile eşleşir. Ve telezzul a'yun, ve gözlerin bakmaktan lezzet aldığı. Demek ki gözün de bakmaktan keyif aldığı bir boyut var ki bunu yaşıyoruz. Estetik dediğimiz, yani bir yemek önümüze geldiğinde onun bile belli bir sunum, belli bir dikkat ve özen, itina ile hazırlanmış görselinin öne çıkan tarafıyla, daha ağzımıza biz almadan onu gözlerimiz üzerinden bir etkileşim başlıyor, hoşumuza gidiyor. O bakımdan hem estetik yönüyle hem tadı, hazzı ve zevki yönüyle dünya etkileyicidir. Cenab-ı Hak ise bunun esas ve mutlak karşılığını kayıtlı olmayan, sınırlı olmayan ve ne arzu edilirse asla üzerine bir kısıt konulmayan, o fiha ma teştehihi'l enfus, gözlerin lezzet aldığı, canların çektiği her şey orada var. O lekum fiha ma teddaun, üstüne bir de hani iddia edecekleriniz, şöyle de olsa olmaz mı, böylesini de isterim diye abartılı talepleriniz, hepsi baştan karşılanacağı vaat edilen bir nimetler yurdundan söz ediyoruz. Zaten bu dünyada yaşadığımız, bize yaşatılan bu örnek, öteki örneği kestirelim diye diğer inşamıza dair önden bir fikrimiz olsun ve buna dair içimizde bir talep oluşsun diye. Öyle ya, tatmadan, bilmeden nasıl arzu edeceğiz, nasıl elde etmek için peşinden koşacağız? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine ve sonra cennetine dair bu yarışımız,
bu istekliliğimiz, bu heyecanımız nasıl oluşacak? Önden ona dair elde ettiğimiz, bize sunulan tadımlık örnekler üzerinden bunun aslının, esasının, efendim kısıtsız şeklinin ne kadar üstün olacağına dair içimizde bir düşünce oluşsun diye. O yüzden Cenab-ı Hak bunu dünyada tatmış, bunun görseline, etkisine girmiş biz insanlara dünya üzerinden hali hazırda bunu tatmışken bildiklerimiz üzerinden geleceği vaat ediyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى Siz ilk inşanızı bildiniz. Nasıl bir şeydir, nasıl zevklidir, hoştur. Bunu hali hazırda içinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla varın buradan. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Öğüt alsanız, ibret çıkarsanız, diğer inşanızın nasıl olacağı, nasıl mutluluk verici, nasıl sonsuz, bitimsiz hazlarla, zevklerle dolu bir mutluluk diyarı olduğunu kestirebilirsiniz. O bakımdan dünya ile aramızdaki etkileşim sadece bir fitne, bizi yoldan çıkarmaya dönük, çeldirici olmasının yanı sıra ahirete yönelik bir ön tadımlık diyelim veya tecrübe edilmeye Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki bize vaat ettiği mutluluklarla alakalı olarak ahireti kestirebilmek için burada bir örneğini yaşadığımız küçük bir numune mahiyeti de var. O bakımdan dünyadaki zevki tatmayan tabii helal dairesi içerisinde o lezzetin nasıl olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar etkileyici, çekici, haz ve zevk verici olduğuna dair bütün nimetleriyle bilen kimse bunu bir de o gözle okuduğu zaman, zaten bu gözle okuması bekleniyor, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunur. Bu dünyadaki bu kısıtlı örnek böyleyse, o zaman Cenab-ı Hakk'ın ahirette vaat ettiği o sonsuz hayat ne biçimdir, ne kadar güzeldir diye bunu önden kestirebilenler ahirete dair düşler kurmaya başlarlar, beklentiler oluşturmaya başlarlar. Bu dünyada canları sıkılsa, öteki alemde kendilerine vaat edilmiş bulunan heyecanın, zevkin ve saadetin etkisiyle teselli olurlar. Bu düzeyde onlar açısından gerçekçi bir vaattir. وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Allah Azze ve Celle sizi dünya hayatında istihlaf etti. Yani size burada imkan verdi. Bir hayat imkanı, bu hayatta belli tercihleri istediğiniz şekilde doğru, yanlış, güzel, çirkin, adil yahut adaletsiz imkanlar önümüze açılmış durumda kendimizin nasıl biri olmamıza dair bir karar içerisindeyiz. Bir irade yaşamaktayız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak feyanzura keyfe te'amelun. Nasıl amel edeceksiniz? Nasıl bir hayat ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Hem bu dünyadaki bu mutlulukları, bu mutluluk örneklerini tanımak, hem ahirette Cenab-ı Hakk'ın bizi çağırdığı esenlik yurduna dair bir ön fikir elde edip onun için çaba ve gayret sarf etmek, hem de Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşmayın misali, Hazreti Adem'den örneğini gördüğümüz yasaklamanın bir benzeri bizim hayatımızda da işliyor. Şuna yaklaşma, buna yaklaşma dediği sınırlı sayıda, öyle çok sayıda hayatı daraltan biçimde değil Cenab-ı Hakk'ın tahrimleri, haram kıldığı, bize nehyettiği şeyler sadece ona karşı saygımızı gösterebileceğimiz sınırlı sayıda şeylerden ibaret. Sahip sensin ve senin sahipliğini tanıdığım için bana hayır, buna yaklaşma dediğin şeylerden uzak duruyorum. Bunu gösterebileceğimiz çok özel bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا Allah sizi orada bir süreliğine yetkilendirecek. Çünkü her istihlaf belli bir imkan aralığı, belli bir yetki aralığı o kişiye tercih bırakıyor demektir.
ayetlerden hatırlarsanız, ya Davudu inna ceannake halifeten fil ardi, ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nasi bil hakki, şu halde insanlar arasında adaletle hükmet. Ve la tettebi'il heva, hevanın ardına düşme, dolayısıyla yanlışa yönelme. Hak ile adaletle hükmet, hemen seçenekler. Halife olmasıyla, istihlaf yani kendisine bu yetkinin verilmesiyle hemen önüne seçenekler açılıyor. Bu çünkü verilen, açılan imkanda onun her türlüsünü yapabilmesi imkan dahilinde olsun olmalıdır ki ona bir yetki alanı açtığınız sahici olsun. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşini bıraktığında yerine "Uhlufni fi kavmi, kavmimde benim yerime geç." Ve hemen peşi sıra dedi ki "Ve aslih ve la tettebi' sabilel mufsidin." Islah et. Müfsitlerin ardına düşme. Hemen iki seçenekte iyisiyle kötüsüyle önümüze açılıyor. O bakımdan bizim bütün bir insanlık olarak yeryüzünde halife olarak bulunmamız Cenab-ı Hakk'ın "Ceannâkum halâife fil ardi min ba'dihim." Ondan sonra sizleri yeryüzünde halifeler kıldık. "Linanzura keyfe ta'melun." Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz? İyi seçeneklere mi yöneleceksiniz yoksa kötü seçeneklere mi yöneleceksiniz? O bakımdan bizi temiz sahibi yarattı Cenab-ı Hak. İyi ile kötüyü ayırt edebiliyoruz. Ayırt edebiliyoruz ki kötüyü yaparsak sorumluluğu üzerimizde kalsın. Aleyhimizde Cenab-ı Hak hücceti yani kanıtı oluşturuyor. Sen bunu bile bile yaptın. Bana karşı saygısızlığı bile bile işledin diye. O bakımdan içinde bulunduğumuz bu dünya mecrasında Cenab-ı Hakk'ın bize nehyettiği, yasakladığı şeyin bizim iç dünyamızda ve yaratılışımızda belli arzularla eşleşmesi gayet anlamlıdır. Yoksa zaten ikrah ettiğimiz, hoşlanmadığımız bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın bize yasaklaması, acaba hoşlanmadığımız için mi yoksa Cenab-ı Hak yasakladığı için mi uzak durduğumuz belli olmazdı. Şimdi ise arzu duyduğumuz züyyine linnâsi, hubbu şehevati, bu şehvetlerin arzusu bize süslü kılınmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hayır olmaz dediği zaman uzak durabiliyorsak arzumuza rağmen bu Cenab-ı Hakk'ı saydığımız, onu gözettiğimiz anlamına gelir ki bu tırnak içinde takvanın ta kendisidir. İşte Cenab-ı Hakk'ı kızdırmaktan, onunla aramızdaki münasebetin bozulmasından endişe ederek hem de arzu ettiğimiz bir şeyden geri durmamız tam manasıyla bir korunma refleksidir. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın hışımından koruyoruz. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden, gazabından koruyoruz. Nasıl? Onun yasakladığı şeye adım atmayarak. O bakımdan İmam Nevevi'nin bu rivayeti burada verip dünya hayatını temel kodlarıyla tanımlayan bu girişin akabinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen takva konusunu gündeme getirdi. Fettekud dünya. Dolayısıyla dünya hususunda takvalı olun. Yani kendinizi koruyun. Cenab-ı Hakk'ı gözetin. Allah Azze ve Celle'nin kızacağı türden davranışlara, eylemlere, sözlere tevessül etmeyin, adım atmayın. Bu arzunuzu dünya sizi çekecek, dünya size cazip, hoş gelecek. Onu helal ile yaşayıp harama geldiği vakitte kendinizi kontrol etmeyi başarın. Buna muvaffak olabilmek için Allah'a dua edin, gayretinizi ortaya koyun. Tüm bunlar hepsi takvanın bileşenleridir. Fettekud dünya. Dolayısıyla bir kimse dünya hayatıyla arasında, kendi varlığıyla dünya arasındaki bu eşleşmeden ya rahatsız olmamalı. Ya ben nasıl böyle bir şey arzu ederim diye bunu normal saymalı. Ben böyle bir şey arzu etmem gayet normal ama böyle bir şeyi irademle işlemem anormal. Böyle bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın yasaklamasına rağmen gidip yapmam anormal.
yoksa buna dair içimde bir arzu uyanması, buna dair içimde bir heves oluşması sınavın gayet tabii bir zeminidir. Cenab-ı Hak bunu böyle oluşturmuş ve bu konuda bütün insanlar böyleyiz. Cenab-ı Hak züyyenelin nersi bütün insanlar için süslendirildi. O bakımdan bu süsün olması, süslü gelmesi bizi anormal bir şekilde rahatsız etmemeli. Bunun böyle olması

gerektiğini, yaratılışımızda bunun bir karşılığının bulunduğunu baştan bilmeliyiz. Ama bize düşen bu menhiyata dair içimizde beliren arzuyu Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygının bir gereği olarak kontrol etmeye girişmemiz. İşte bu bizim takvamız olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açıdan bizi uyarıyor. Fettekud dünya, dünyadan sakının. Bu el etek çeken, uzak durun, sakın el sürmeyin anlamında bir şey değil. Cenab-ı Hak dünyanın sizi aldatmasına, dünyanın sizi büyülemesine, dünyanın sizi kendisine meftun etmesine ve dünyanın size kendisini her şeyden öncelikli olarak kabul ettirmeye çalışmasına karşı durun. Dünyayı bir araç olarak yaşayın. Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ölçülerde dünyayı yaşayın. Bir gelip geçen kimse gibi kendinizi her zaman görün. Dünyada sonsuz bir beklentiyle dünyaya bağlanmayın. Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve güzel bir örnek olarak bize bıraktığı, hem sözlerinde hem de hayatının kendisinde mülahaza ettiğimiz hususlar. Eğer bunları yaparsak o zaman dünya sürecinden kendimizi koruya koruya geçebilmeyi başarırız. Yoksa eğer bunlara tutunmazsak dünyanın bizi avlaması kaçınılmaz olacaktır. İçimizdeki arzu merkezlerini uyandırması, kendisine bağlaması ve çekmesi, eğer ki biz iman edip salih amellerle donanmaya ve bunlarla kendimizi dünyaya karşı korumaya azmetmez isek, öylece kendimizi bırakırsak kesinlikle ziyana düşeriz. Vel asr, innel insane lefî husr. Cenab-ı Hak asra yemin ederek insan kesinlikle ziyandadır dedi. O bakımdan bir insan olarak içimizde var olan zafiyet noktalarını doğru yönetebilmek, irademize sahip çıkabilmek, dünya tehlikesini bilerek hayatı yaşamak, işte Allah'ın elçisinin bize uyardığı ve hatırlattığı hususlar bunlar. Hafife alarak, küçümseyerek, dünya bana bir şey etmez, ben dünyadan etkilenmem, dünyanın dikkat çekici, efendim, kendisine cezbeden yanları bana, bağışlayın ifademi, sökmez, vari bir yaklaşım kişiyi tehlikeye sokar. O bakımdan madem ki Allah'ın elçisi bizi ciddi manada uyarıyor, tehlikeye dikkat çekiyor, bak etkileyicidir, çekicidir diyor, o zaman gözünü bile koruyacak kadar, yani kendini uzun uzun ona bakmaya, onu düşünmeye, tasavvur etmeye, böyle çok yaparsan seni etkilemeye ve daha etkilemeye başlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulü üzerinden bize örnek verdi. Elçisini uyararak bize büyük bir ibret çıkarmamıza vesile kıldı. Dedi ki فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. Sakın ha onların malları da evlatları da senin ilgini çekmesin. Öyle beğenip aa ne kadar güzelmiş diye aldanma. Başka bir ayette bakışlarımızı bile kontrol etmemizi yine elçisi üzerinden bize güçlü şekilde öğütlemiş oldu. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. İki gözünü dikme اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının güzelliklerinden onlara meta olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikip durma. Demek ki gözümü bile korumak durumundayım. Uzun uzun bakarsan, bu kez ne demişler? Göz görürse bu kez gönül arzulamaya başlar. O bakımdan gönlü yönetmek isteyenler önce gönle uzanan gözden girişi kontrol etmeyi isterler. Çünkü bu gönlü yönetmenin kolay yoludur. Ama gönle düşerse gözü açık bırakırsın. Gönle düşerse gönül ile baş etmek daha zor olacaktır. Dünyanın bu bütünüyle çekici ve insanda arzu oluşturan menhiyatı, haram olan şeyleri kastediyoruz. Helal olanlarla ilgili herhangi bir problem yok.
Ama helal olanlarla ilgili bile kişi bütün bir amacını, gayesini, ahireti unutturacak şekilde helal olanı bile amaç edinse kendisine, burayı sonsuz bir gelecek inşa edercesine düşlemeye kalksa bu da problemli olur. Helal olanın bile en azından meta olduğunu bilmeli. Bir süre sonra bunlar hepsi elden geri alınacak olan şeyler. O bakımdan hayali, beklentiyi, arzuyu ve ümidi, amacı kastediyorum, ahiret olarak kişi kendi iç dünyasında oluşturmalıdır ki yolculuğu başıyla sonuyla doğru bir istikamet kazansın. Yoksa hayatta sürekli amaçlarını değiştirir, zikzak gibi, labirent gibi bir oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli gönlünü bir şeylerle avutabilmek için uğraşır durur. Bu da bir insanı yorar, eline de çok fazla bir şey geçmez ve akıbeti çaresizlik olarak elde hiçbir şey, elde avuçta bir şey kalmamış bir halde bu hayattan ayrılmak ki en kötüsü. O bakımdan hayattan öteye dair bir ümitle ayrılmak ve ölüme giden süreçte hep o ümidi çoğaltarak, büyüterek ilerlemek muazzam bir mutluluktur, bahtiyarlıktır. Hem hayatı sürekli heyecanı artan, beklentisi artan ve sürekli ümit dolu kılar, hem de ucu sonsuz bir geleceğe açılır. Fettequ dünya. Eğer böyle düzgün yaşamak ve muazzam bir sonuca kavuşmak istiyorsanız, o zaman hayatı size bahşeden Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bu hayatı güzellikle tatmayı, yaşamayı, onun olur dedikleri, helal kıldıkları, ki tamamına yakını helal, bazı istisnai haramlar var, haramlara da karşı dikkatli olarak Cenab-ı Hakk'ı saydığınızı gösterip, sen hayır dediğin için uzak duruyorum demeyi ve bu arada harama içinizde oluşan arzuyu da bu anlamı dolayısıyla anlayabilmeyi, demek ki bende bu arzu oluşacak ki ben bu arzu ile yenişmeye çalıştığımda, onu dizginlemeye çalıştığımda Cenab-ı Hakk'a olan saygımı ortaya koyabilmiş olayım. وَاتَّقُنْ نِسَى. Peki dünya içerisinde bu umum, genel ifadeden hemen sonra özel bir ifade geldi. وَاتَّقُ النِّسَاءَ. Ve kadınlardan sakının. Yani kadınlara dair. Onların, dünyanın temsil ettiği en önemli arzu, beklenti ve his noktası olarak kişinin şehvetini kastediyoruz. Bu şehvet üzerinden oluşan imtihanı Cenab-ı Hak dünya... Bağışlayın ifademi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın içerisinden özel olarak seçti ve hadiste ifade etti. فَاتَّقُ الدُّنْيَا وَاتَّقُ النِّسَاءَ. Dünyaya dikkat edin, sakının harama düşmek hususunda, sonra da hemen kadınlar konusunda aman ha dikkat edin, harama düşmek hususunda kendinize çeki düzen verin. Çünkü hadis şarihlerimiz diyorlar ki dünya içerisindeki hemen hemen her şey bu anlamda bir zinet ve iptila vesilesidir. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki inna ce'alna ma alel ardi zineten leha. Yeryüzünün üzerinde her ne varsa hepsini zinet kıldık. Linebluvahum, sınayalım diye. Şimdi sınav aracı hepsi süs. Ama bunlar içerisinde az etkili olanı var, çok etkili olanı var, güçlü etkili olanı var. Bu bakımdan bunlar içerisinde en etkili olanını Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öne çıkarıp dikkatimize sunmuş. وَاتَّقُ النِّسَاءَ. Kadınlara dikkat edin. Nitekim o diğer okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak da aynı vurguyu yapıyor. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. İnsanlara şehvetlerin tutkusu hoş ve süslü kılındı. Hemen ilk örnek olarak مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. İlk başta kadınları saydı Cenab-ı Hak. Sonra evlat, oğullar, sonra da altınlar, gümüşler, yani mal olmak üzere bunlara sahip olmanın arzusu ve beklentisinin bu dünya hayatında bizler için önemli bir çekim noktası, bizi Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden
güçlü ve etkili

Basit duygular bunlar. O bakımdan kişinin Cenab-ı Hakk'a saygısı, Allah'ın vaat ettiği ahirete dair ümidi ve arzusu eğer sağlam olursa, bu geçici Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı süreçte onlara karşı kendisini frenleyebilecek araçlara sahip olur. Bu da Allah'ın öğrettiği dini, mübini, İslam'ı yaşamakla ancak mümkün olur. Bunlar içerisinde de ilk sırada anabileceğimiz araç, kişiyi münkerattan alıkoyacak türden اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki namaz kişiyi yanlış şeylerden, menhiyattan, münkerattan alıkor diyor Cenab-ı Hak. Bunlar koruyucu kalkanlarımız. Eğer dünya bana bir şey etmez, bana bu türden araçlara da koruyucu kalkanlara da gerek yok gibi kendisini güçlü zanneden kimse tam da bu süreçlerde dünyanın avı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayete devamla dedi ki فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ. Hatırlayın ve bilin ki İsrailoğullarının ilk fitnesi كَانَتْ فِي النِّسَائِ, kadınlar konusunda olmuştur. Dolayısıyla kadın konusunun toplumun içtimai hayatında insanlar arasında fitneye yol açtığı, onun erkekler üzerindeki etkili yanı, arzu oluşturmak bakımından erkekleri Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden, onun haram kıldığı ilişki biçimlerine çağıran yanı, Allah Azze ve Celle'ye karşı bu dünyayı doğru dürüst yaşayabilmek hususundaki en önemli çeldiricilerden. O kadar ki Allah'ın elçisi bunu ilk sırada vurgulamış ve dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Tabii erkekler açısından etkili olan karşı cins kadınlarken, kadınlar açısından da etkili olan karşı cins erkeklerdir. Bu anlamda karşılıklı bir etkileşim ve bu etkileşimin helal ve haram çerçevesi var. Dolayısıyla ister erkek olsun ister kadın olsun, kim salih amellere yönelirse, yani doğrusunu, güzelini yapmaya çalışır, helal dairesi içerisinde kalmaya özen gösterirse, Cenab-ı Hak dedi ki ister erkek olsun ister kadın olsun, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, kim salih amelleri işlerse, yani helal dairesinde doğrusunu, güzelini, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeklini yaparsa, مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى, ister erkek olsun ister kadın olsun, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, biz ona başta bu dünyayı güzel bir hayat olarak yaşatacağız, hoş bir hayat demiş Cenab-ı Hak, yaşatacağız. Ve ahirette de وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ahirette de karşılıklarını en güzel şekilde, yaptıklarının en iyisiyle karşılık vereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla süreç sadece erkekler için işleyen bir süreç değil, erkekler kadınlar birlikte işleyen bir süreç. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın hayır ey Adem yaklaşma dediği o ağaç aslında Hazreti Adem'i de, olduğu kadar eşi Hazreti Havva'yı da ilgilendiriyordu. Nitekim cürmü işlediklerinde Cenab-ı Hak her ikisini birlikte yanlışı irtikab ettiler diye levmetti. فَعَصَى آدَمُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, her ikisi ondan yediler ve yer yemez onların ayıpları Cenab-ı Hak dedi belirdi, ortaya çıktı. Her ikisiyle ilgili bu suçlu oldukları durumda Cenab-ı Hak onlara أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَا, ben sizi, siz ikinizi o ağaçtan nehyetmemiş miydim dedi. Demek ki süreç erkeğiyle kadınıyla herkes için aynı anda işliyor, birlikte işliyor. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıklarından uzak durmak, emrettiği ve helal dairesi içerisinde bize tattırmak, zevkini yaşatmak ve beğendirmek. Beğendirdikten sonra da bu dünyadaki sadece meta, asıl siz ahirette size vaat ettiklerimi bir düşünün diye dünyadan ahirete bize bir fikir verdiği bu dünya sürecini hem doğru yaşayıp hem de ahirete kocaman bir ümitle geçebilmek için Allah'ın elçisi bize altın değerinde bir anahtar veriyor bu rivayette. رواه مسلم, rivayeti

İmam Müslim sahihinde vermiş. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Allah Azze ve Celle fırsat verirse birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
3: Kamu spotu.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Kamu spotu.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne asdaqal hadithi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
3: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar onunla sonlanmış, hak ve hakikat onunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler.

Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.''

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Başka bir hadisi şerifinde ise her kim doğru yolu Allah'ın kitabından başkasında ararsa Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah'ın sağlam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O dosdoğru yoldur. Ona dayanarak konuşan tasdik olunur. Onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletli davranmış, ona davet eden doğru yola iletmiş olur, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. Onu saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah zamanında 200'lülük sayardık dedi. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu.

0: Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim, buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Gerçek Müflis. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Bizim içimizde müflis parası ve malı olmayan kimsedir," diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz ümmetimden müflis olan kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip de şuna sövüp, buna zina iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevaplarının tükenmesi halinde hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir." Hazreti Peygamber'in "Müflis kimdir biliyor musunuz?" suali, onun dünyevi planda ticarette kullanılan kelime manasının açıklanmasına değil, muhatap toplumu aydınlatmak, doğruluk ve dürüstlüğe teşvik etmek hedefine yöneliktir. Allah Resulü tarafından müflisin ahiret hayatına dönük tarifinin yapılması ve onun gerçek anlamının muhataplara açıklanması bunu gösterir. Ahiret yoksulu sayılan müflisin durumu gerçekten de çok vahimdir. Çünkü dünya hayatındaki müflisin iflası, zarar ve ziyanı çoğu zaman geçicidir. Bilahare kendini toparlayıp zengin olmakla bu durum ortadan kalkabilir veya ölümle sona erebilir. Ancak ahiret yoksulu müflisin iflası, zarar ve ziyanı süreklidir. Çünkü o gerçek anlamda helak olmuş, dünyada kazandığı hayır ve hasenatı kaybetmiştir. Yapılan hayır ve hasenatın üzerlerinde hakları bulunan insanlara ve alacaklılarına verilmesi, onların günahlarını da üzerine yüklenerek cehenneme atılması artık bir insan için en korkunç cezadır. Bundan daha ağır bir hesaplaşma ve bir ceza şekli tasavvur edilemez. Bu itibarla Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği büyük günahlar arasında sayılan borç, emanet, cinayet, tecavüz, her türlü zulüm ve haksızlık, hakaret, iftira, kamu mallarına hıyanet gibi üzerinde maddi veya manevi kul hakkı bulunan bir kimse, bu hakları ödeyerek, özür dileyip helalleşerek ve Allah'a tevbe ederek yüz akıyla ahirete göçmeli ve ebedi saadetin yollarını aramalıdır. Zira mahşer gününde ödenecek bir fidye, mal ve mülk olmayacaktır. İnsanın ibadet ve taatleri, üzerindeki kul haklarını affettirmeyecektir. Orada hiçbir hak zayi olmadığı gibi, hiçbir kimseye zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, "Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım." Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar," demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri ya Resulallah mazlum olana yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir," buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban," buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine o bir Yahudidir denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da bir can değil mi buyurdu.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh. Min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi.

0: karşısında Allah Resulü hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri

0: el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.''

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Alışverişte ölçü, dürüst olmak. Ebu Said'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar, doğru kimseler ve şehitlerle beraberdir. Peygamber Efendimiz, biriniz din kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın buyurarak, taraflar bir fiyat üzerinde anlaşmak üzereyken, üçüncü bir şahsın aynı mala talip olmasının veya mal sahibinin daha karlı bir müşterinin çıkması üzerine aynı malı farklı bir kişiye satmasının uygun olmayacağını belirtmiştir. Çünkü satıcıyla müşteri pazarlık yaparken araya girip daha yüksek fiyat teklif etmek ve böylece pazarlığı müşteri aleyhine etkilemek veya satıcının malı pazarlık yaptığı kişiye değil de daha fazla para veren kişiye satması ticari ahlaka yakışmayan hatalı davranışlardır. Aynı şekilde kişinin kendisini alıcı gibi göstererek satıcıyla müşteri arasına girip müşteriyi aldatmaya yönelik yaptığı fiyat yükseltme işlemi yani neceşse kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Çünkü bazı satıcılar mala rağbetin çok olduğu intibaını uyandırmak için pazarlık esnasında araya girmek üzere bazı şahıslar görevlendirirler. Bunlar pazarlık esnasında araya girerek satılan mala müşteri olurlar ve fiyatı yükseltirler. Bunu gören müşteri mala rağbetin fazla olduğu düşüncesine kapılır ve o malı daha yüksek bir fiyata almak zorunda kalır. Bu nedenle rahmet peygamberi çeşitli zaman ve zeminlerde birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın ve müşteri kızıştırmayın uyarısını tekrarlayarak müminleri birbirlerinin pazarlığına karışmaktan uzak tutmaya gayret etmiştir.

Satılan malı daha değerli ve güzel göstermek için hileye başvurmak da malın kusurunu gizlemek gibi alışverişe zarar veren bir davranıştır. Allah elçisinin develerle koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin şeklindeki uyarısı, satılan malın olduğundan farklı gösterilmesinin yanlışlığına dikkat çekmektedir. Yine satılan hayvan etli görünsün diye ona bol yem ve tuz verip ardından su içirmek veya çeşitli hormonlar vererek olduğundan daha iri göstermek de buna benzer bir hiledir. Allah elçisinin bu buyruğuyla koyduğu yasak alınıp satılan her türlü mal için geçerlidir. Ticarette

Allah Resulü'nün dikkat çektiği bir diğer hususta kullanılması haram olan malların satılması meselesidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz içki, domuz, leş ve kanın tüketilmesini haram kılarken, Peygamber Efendimiz de buna paralel olarak Mekke'nin fethedildiği sene içki, leş, domuz ve putların satılmasının haram olduğunu belirtmiştir. Yasaklanan satışlarla ilgili şu hususa dikkat çekmekte fayda vardır. İnanan bir kimse ticaret yaparken kazancının helal olmasına titizlik göstermelidir. Dünyalık geçimini sağlamak için gerekli sorumluluklarını yerine getirirken kulluk görevlerini ihmal etmemelidir. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır ayeti kerimesiyle Müslümanların cuma saatinde alışverişten men edilmesi, bu dengenin gözetilmesini hatırlatması bakımından önemlidir.

Müslüman tacirin kul hakkını önemsememesi, toplumun ticari hayatına zarar verdiği gibi kişinin kendi şahsiyetini zedeler. Böyle bir insanın manevi hassasiyeti azalacağı için haramları işlemesi de kolay olur. Nitekim ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir buyuran Yüce Allah, insanları helal rızık kazanmaya ve haramdan sakınmaya çağırmaktadır. Her işinde hak ve adaleti esas alan güven timsali Efendimizin, bizi aldatan bizden değildir şeklindeki çarpıcı tehdidi de konunun farklı bir yönünü çok açık bir şekilde ortaya koyar. Ticaretinde insanları aldatan kişinin imanı, helal haram konularındaki duyarsızlığı nedeniyle erozyona uğrar ve bunun neticesinde kişi başka kötü işler de işlemekten kendini koruyamaz. Günümüzde tamamen sanal ortamlarda ve kağıt üzerinden alışveriş yapılabilmekte ve ticari ortaklıklar kurulabilmektedir. Bu tür ticari faaliyetlerde bazen neyin alınıp satıldığının dahi bilinmemesi, önceden tahmin edilemeyen risklere yol açmaktadır. Bu durum, Resulullah'ın vurguladığı ticarette belirlilik ilkesinin günümüzde de önemini koruduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu tür ticari faaliyetlerin mağduriyete sebep olmaması için muhtemel bazı risklerin anlaşma esnasında önceden çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte günümüz ticaret hayatında piyasalarda satılan malların birçoğunun nitelikleri ve standartları belirli hale gelmiştir. Üretilecek mal henüz üretilmeden önce ham madde veya kullanılacak malzeme gibi hususlar en ince ayrıntısına kadar belirtilmekte, hatta herhangi bir kusur bulunması durumunda iadesi geçerli sayılmakta, garanti ve tazminatla bu aksaklıklar teminat altına alınmaktadır. Mesela ev, araba, beyaz eşya, mobilya, ayakkabı, sanayi makinesi gibi ürünlerin her türlü özelliği önceden bilinmektedir. Bu tür niteliği belli malların üretimden önce alım satımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Alışveriş, karşılıklı hakların odağında gerçekleşen insani ilişkilerin en başında gelir. Küçük bir dikkatsizlik yahut ihmal, alıcı yahut satıcının hakkının yenmesine neden olabilir. Bu nedenle alışverişi gerçekleştiren her iki tarafın da son derece dikkatli olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin ashabını ne kadar büyük bir titizlikle haksız işlerden uzaklaştırmaya çalıştığı ve şüpheli şeylerden sakındırdığı bilinen bir gerçektir. Bizlerin de onların takipçileri olarak aynı hassasiyeti göstermemiz, haksızlıklardan uzak kalmamız açısından önemli olduğu gibi, aynı zamanda imanımızın ve Allah elçisine bağlılığımızın bir gereğidir. Ayrıca alışverişlerine şüpheli

şeylerden ve belirsizliklerden koruyanları, kul hakkına riayet ederek dürüst bir şekilde davrananları Hazreti Peygamber şöyle müjdelemektedir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar, doğru kimseler ve şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor.

Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle

cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi

oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap." Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah" diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim" der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok" diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur" buyurur.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin, besmele ekmeğimizin aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zikrin

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.''

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce

0: Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak: sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi: ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye: yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir: Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizesidir.

kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sad'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın" buyurdu. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır."

0: Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız, sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet sana da sevap vardır buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın

sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

0: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar "Açılın, Allah Resulü geliyor!" diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir." buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adağımı yerine getirmeyi nasip et" diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Sa'id'in Hudri radıyallahu anh ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal inne men qara'a suratel kef yevmel cuma'a eda'e lehu minen nur ma beynel cuma'teyn. Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakleder. Kim cuma günü Kehf suresini okuyacak olursa iki cuma arasında kendisi için bir nur olur. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Said'in Hudri'den nakledilen bu rivayet bazı hadis kaynaklarımızda Ebu Said'in Hudri'nin sözü olarak geçmektedir. Bu hadis literatüründe mevkuf yani sahabe sözü olarak isimlendirilir. Sahabe sözleri hadis usulü açısından kıymetli kardeşlerim şöyle değerlendirilir. Şayet bir hadis sevap, bağışlama, ibadetle alakalı, ahiretle alakalı, dinin herhangi bir boyutuyla alakalı bir husus bildiriyor ise sahabe bunun kendine ait bir söz olarak söylemiş olması mümkün değildir. Sahabe böyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla söylemiş olduğu sözler mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılmalıdır. Fakat hadis kaynaklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi zikredilmediği zaman sahabe sözü olarak kaldığı için de mevkuf yani sahabe sözü olarak nitelendirilir. Ancak bu tür durumlarda ahirete dair, dinin hükümlerine dair hükümler noktasında sahabenin kendi başına söz hakkı, söz beyanı olamayacağı için bu tür rivayetlere biz hükmen merfu yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiş gibi kabul ederiz. Ki zaten bu rivayetimizde sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırılmış olarak bu rivayet nakledilmiştir. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal denilmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur denilir. Şu halde bu rivayeti merfu olarak değerlendirmek mümkündür. Her ne kadar bazı rivayetlerde Ebu Said'in Hudri'nin sözü olarak geçse de. Hatta Ebu Said'in Hudri'nin sözü olarak geçen rivayetlerde metin şu şekilde geçer. Men kara'a suratel kehf leyletel cuma. Kim cuma gecesinde, cuma günü değil de cuma gecesinde Kehf suresini okuyacak olursa eda'e lehu minen nur fîmâ beynehu ve beynel atik. Kendisiyle Beyt-i Atik arasında bir nur Allah-u Teala kendisi için yaratır deniliyor. Dolayısıyla iki metin arasında da mana itibariyle her ne kadar yakınlık olsa da anlam farklılığı görüyoruz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim zaten günler geceden itibaren başlar. Mesela biz Ramazan orucu tutarken gecesini ibadetle geçirmekten kastımız bir gün öncesinde teravih namazını kılarız, ertesi gün oruç tutarız. Dolayısıyla akşam grup vaktinde yani güneşin batışıyla akşam namazıyla cuma günü başlar. Onun için o geceye cuma gecesi denilir. Cuma gecelerini biz hakikaten değerlendirirken istiğfarla, tövbeyle hatta eskiden camilerimizde tecrid-i iman denilen imanı tazeleme yapılırdı namazlardan sonra. Yani bir nevi insan cuma gününe, bayram gününe hazırlıklı olarak girerdi. Biz işte cuma gününü böyle Kehf suresini okumak suretiyle değerlendirerek girmiş oluyoruz. Cuma günü de aynı şekilde Kehf suresini okumak suretiyle o günü adeta bir ibadetle bezemiş oluyoruz. Cuma günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmenin ne kadar faziletli olduğu noktasında malumlarınızdır. Yine cuma günü demek ki Kehf suresini okumak da bizim nurlanmamıza,

diğer cumaya kadar güzel bir hafta geçirmemize sebep olacaktır. Bu anlamda birçok sahabiden nakiller vardır. Örneğin Ebu Derda radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte "Men hafiza aşra ayatin min evveli suretil kef usime mined deccal" buyurmuştur sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kim Kehf suresinin başlarından 10 ayet ezberleyecek olursa Deccal'in fitnesinden beri olmuş olur. Bazı metinlerde de ahirha geçmektedir ki Sehil ibn Muaz babası Muaz'dan naklettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Men qara'a evvela suratil kef ve ahireha kânet lehu nuran min kademihi ila rasihi" yani ayağından başına kadar kendisi için nur olur diyor Kehf suresinin başından sonuna. Tabi burada başından ve sonundan okumaktan kasıt Kehf suresinin tamamını okumak olarak da değerlendirmek mümkündür. Ve "men qara'aha kulleha" diyor zaten rivayette de. Kim tamamını okuyacak olursa "kânet lehu nuran mâ beynes semâi ilel ard" gökle yeryüzü arasında kendisi için nur olmuş olur. Bazı rivayetlerde "min kademihi ile ananis sema" diye de geçer. Ayağından göğün tavanına varıncaya kadar Allah kendisi için nur yapar. Bize düşen vazife demek ki Kehf suresini cuma günleri okumayı adet haline getirmek. En azından 10 ayet. "Men hafize aşra ayatim min evveli suratil kef usme minet deccal." Yani Deccal'in fitnesinden korunabilmek için kıymetli kardeşlerim Kehf suresinden 10 ayet dahi olsa başından veya sonundan ezberleyip okumak, hatta fırsat buldukça Kehf suresinin tamamını okumak gerekir. Kıymetli kardeşlerim, peki Kehf suresi nelerden bahsediyor? Kısaca ona da temas ederek bu hadisimizin şerhini tamamlandırmış olalım. Öncelikle şunu söyleyelim kıymetli kardeşlerim, Kehf suresi Yüce Rabbimize hamd ederek başlıyor. Elhamdülillahillezî enzele abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu eyvece. Akabinde orada bir sekte hal var biliyorsunuz. Kayyimen liyunzira be'sen şedîden milledun ve yubeşşiral mu'minîn ellezîne ya'melûne s-salihâti enne lehum ecran hasene. Yani burada Yüce Rabbimiz Allah'a hamd etmeyi adeta bize öğretiyor. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab. Kuluna kitabı indiren Allah'a hamd olsun. Ve lem yece'allehu eyvece. Bu kitapta herhangi bir yanlışlık, herhangi bir eğrilik, herhangi bir doğruluğa aykırı bir hareket, bir cümle bulamazsın. Yani Allah-u Teala kitabını dosdoğru bir kitap, doğruları haykıran bir kitap olarak kulun Muhammed'e aleyhissalatü vesselama göndermiştir. Evet, Allah onu katından gelecek şiddetli bir azab ile inanmayanları uyarmak, salih amel işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat, cennet ile müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarmak için dosdoğru bir kitap kulu Muhammed'e aleyhissalatü vesselama göndermiştir diyor. Devamında da bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Bu ağızlarından çıkan söz ne kadar büyük bir söz. Onlar ancak yalan söylüyorlar demiştir. 6. ayette de demek sen bu söze Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin diyor. 7. ayette de insanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki her şeyi ona bir zinet yaptık diyerek biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz diyerek insanoğlunun Kur'an'la terbiye edileceğini ve sonunun da toprak olacağını Yüce Rabbimiz bize haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, hemen akabinde Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim hakkında Yüce Rabbimiz bize bir takım bilgiler vermeye başlıyor. Yani biz peki Kehf suresinin bu anlamlarında ne bulacağız? Rabbimiz bize Deccal'den korunacağımız bir takım demek ki yöntemler öğretiyor. Bunların başında ilk ayette zaten Kur'an

ana sarılmamız gerektiği vurgulanmış oluyor. Ve önceki toplumlar hangi sıkıntılı süreçleri geçirdi, başlarından ne geçti, bir takım örnek hikayeler veriliyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir. Ashab-ı Kehf'ten, Ashab-ı Rakim'den bahsetmiştir. Ve bu çok enteresan, Mekke'de nazil olan bir suredir. Yani sadece bir ayetin Medine'de nazil olduğu rivayet edilir. Kehf aslında dağda bir mağara anlamına geliyor. Yani mağara ashabı, mağara arkadaşları olarak da isimlendirilebilir. Çünkü hakikaten çok dikkat çekici hadiseler anlatılmaktadır orada. Mutlaka okumanızı çocuklarımıza, gelecek kuşaklarımıza da aktarmanızı sizlerden istirham ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Dikkat çeken üç önemli kıssadan bir tanesi budur. İkinci kıssa da Musa peygamberle Hızır aleyhisselamın kıssasıdır ki bu da gerçekten çok dikkat çekici bir kıssadır. Üçüncü kıssa ise Zülkarneyn kıssasıdır. Onun için bunları mutlaka gençlerimize, gelecek kuşaklarımıza anlatalım. Hatta bunun nuzul sebebiyle ilgili olarak da İbn-i İshak'tan şu haber anlatılıyor. Kureyş'in kafirlerinden Nadir bin Haris Hire'ye gidiyor. Orada Rüstem ve İsfendiyar hikayelerini öğreniyor. Allah Resulü insanlara İslam'ı anlatırken veya tebliğ görevini yerine getirirken bu adam hemen söze karışıyor. Ben size ondan daha güzelini anlatırım diyerek Peygamberimizin sözünün etkisini azaltmaya çalışıyor. Fars memleketleriyle ilgili hikayeler anlatmaya başlıyor. İnsanların İslam'a yönelmesini ve Müslüman olmasını önleyemeyen Kureyşliler Nadir bin Haris'in yanına Ukbe bin Muayt'ı katıyorlar. Medine'de bulunan Yahudilerin yanına gönderiyorlar. Kureyşlerin amacı fitne çıkarmak, insanların Müslüman olmalarını engellemek için Yahudilerden adeta akıl almaktı gayeleri. Tabii bu iki Kureyşli Yahudilerin yanına vardıkları zaman siz kitap ehlisiniz diyorlar. Peygamberimizin durumunu ve onun tebliğ ettiği din hakkında bilgi edinmek için geldiklerini söylüyorlar. Yahudiler onlara şu üç öğütte bulunuyor. Diyor ki genç yiğitleri, seyyah adamı ve ruhu bir sorun bakalım ne cevap verecek diyorlar. Nadir bin Haris ve Ukbe bin Muayt Mekke'ye geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama üç soruyu soruyorlar. İşte bu sorular üzerine de bu surenin nazil olduğu ifade ediliyor. Bu genç adamlardan, genç yiğitlerden bahseden Ashab-ı Kehf. Seyyah adam ise Musa peygamberle Hızır aleyhisselam. Ve yes'elûneke anir ruh, sana ruhtan soruyorlar deniliyor. Gerçekten Peygamber Efendimiz'e Rabbimizin bir emri olduğu ruhun bu ifade edilmiş oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim biz cuma günleri Kehf suresini okumaya gayret gösterelim. Kur'an ruhuna, anlatılmak istenen mesajlara inşallah uygun hareket etmeye çalışalım. Musa peygamberin Hızır'la arasındaki o gerçekten yaşanan hadiselerin başımıza gelen hayır veya şer cinsinden her ne varsa bizim bilemediğimiz arka planların olduğunu düşünerek Yüce Rabbimizin hayır ve şerde hangi hayırları murad ettiğini bilemeyeceğimizi sürekli düşünmemiz gerektiğini bu hikaye bize anlatmaktadır. Yine Zülkarneyn hikayesinde de aynı şeyi söylemek gerekir. Çünkü üçüncü kıssa Zülkarneyn kıssasıdır. Tabii kim olduğu noktasında ihtilaf olsa da, peygamberi olup olmadığı tartışmalı olsa da, Allah'ın bir salih kulu olduğu, tevhid inancına sahip ve mümin olduğunda görüş birliği var. Kendisine yeryüzünde büyük güç verilmiş, doğu ve batı arasında da yolculuk yaptığı için Zülkarneyn, yani doğuya batıya sahip olan demek. Doğu Azerbaycan'a ulaştığı zaman hiçbir söz dinlemeyen bir kavim buluyor. Onlar yerde fesat çıkaran Yecüc ve Mecüc adlı kabilelere karşı araya bir set çekme noktasında Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. Zülkarneyn Boğaz'ın kavminin önüne demir ve bakırdan büyük bir set yaptırıyor. 96. ayette bunu görüyoruz. Ayette şöyle söz ediliyor. Artık onu aşmaya da güç yetiremediler. Onu delmeye de muvaffak olamadılar. Evet, bu dedi Rabbimden bir merhamettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu dümdüz yapar diyor. Akabinde de surede zengin inkarcı ile yoksul mümin örneğinin bahçesinden, bahçe sahiplerinden bahsediliyor. Bu da gerçekten verilen nimetlere şükretmenin, dünya nimetlerinin geçici olduğunu, ahiret azabına karşı
dikkatli davranmamız gerekiyor.

koşmasın. Bu ayetle de son buluyor. Mevla bizi ortak koşanlardan eylemesin. Rabbimize inananlardan eylesin. Kehf suresini okuyanlardan ve onun ruhuna uygun hareket edenlerden eylesin. Bizi bir ve beraber eylesin. Deccal'in fitnesinden hepimizi muhafaza eylesin. Allah cuma günlerinin bereketinden her birimizi müstefit olarak sevap hanemize güzel sevapların yazılmasıyla ve bir sonraki cumaya ayağımızdan semanın zirvelerine, doruklarına kadar nurlanmamızı Mevla bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini

tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikün es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah," diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah," demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alimlerin Rabbisin dediğinde Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun cevabını verecek.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edince, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap bekle."

La ilahe illallah vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Ana awla'n nas bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
4: Senden beklediğimiz de buydu.
6: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
7: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
6: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
8: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
9: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
8: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
9: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
8: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz.

0: geçer.
1: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
2: 120. bölüm.
3: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
4: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
3: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
5: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
3: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
1: Güneş batmak üzere.
6: Evet.
1: İyice yorulduk.
6: Konaklama yerine yaklaştık.
1: Resulullah epey hızlandı.
6: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
1: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
6: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
3: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
1: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
3: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
1: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Hem söz verdim, Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım, sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah, nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
6: Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş.
1: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
3: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
7: Evet, sana kurban olayım ya Resulallah.
3: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
3: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri

0: verdi ve namazımızı kıldık dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
1: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
2: Evet Ümameciğim.
1: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
2: Evet, doğru.
1: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
2: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
1: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
2: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
1: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
2: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
1: Lütfen, çok isterim.
2: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
1: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
2: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Anlatmaya devam etsene.
2: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
1: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana. Bir de sen anlatır mısın?
2: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onlara hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
1: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
2: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
1: Biliyorum.
2: İşte böyle, orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
1: Ya!
2: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
1: Babamdan korkmuş mu yani?
2: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
1: Ne güzel.
2: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
1: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
2: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
1: Evet biliyorum. Hem amcayı hem de süt kardeşler.
3: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Ali.
3: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
2: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
3: Neler konuşuyordunuz?
1: Babamdan bahsediyorduk.
3: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
2: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
3: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
2: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
3: Tabii, gideriz Ümame.
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam Hasan.
0: Gelen Peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. dilinden şu dizeler döküldü.
4: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davettir.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının

Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir," buyurdu. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin."

0: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre Nüfey bin Haris es-Sekafi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbirine kılıç, silah çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulallah öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl

0: sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullah al-azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah," buyurdu.

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha onu elime sürmem," karşılığını vermişti.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı buyurdu.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Enes'ten radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Abdullah bin Semüre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Ebu Zer'in radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiği

Yine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir komşu olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber iyiliksever, fedakar, duyarlı, nazik, hatır gözeten, diğer kâm, saygılı, her zaman paylaşmaya hazır, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, kapısı daima açık bir komşuydu. Komşuların birbirlerine karşı hakları olduğunu söyler ve kendisi de bu hakları hep gözetirdi. Komşularından biri hastalandığında mutlaka geçmiş olsun ziyaretine gider, cenazeleri olursa da katılmayı ihmal etmezdi. Zor durumlarda komşularını teselli eder, onların dertleriyle dertlenirdi. Komşusunun bir ihtiyacı olduğunda sıkıntısını gidermeye çalışırdı. Borç isteyen komşusunu geri çevirmezdi. Yaşadıkları sevindirici olaylarda komşularını tebrik ederdi.

komşularını rahatsız etmemeye dikkat ederdi. Komşusunun iznini almadan binasını onunkinden yüksek yapmamak gerektiğini söylerdi. Komşularının canlarının çekebileceği bir şeyi aldığında onlarla paylaşır, evinde pişen yemekten komşularına da ikram ederdi. Yakınlarına da böyle davranmalarını tavsiye eder, paylaşma imkanı yoksa gösterip özendirmemelerini söylerdi. Komşularıyla karşılaştığında onlara selam verir, güler yüz gösterirdi. Hazreti Peygamber, Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin ve komşusu açken tok yatan bizden değildir sözleriyle Müslüman toplumun komşu ilişkilerindeki temel düsturlarını belirlemiştir. Bir tacir olarak Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber gelir kaynaklarının en önemlisi ticaret olan bir toplumda dünyaya gelmiş, özellikle kendi kabilesi olan Kureyş kabilesi yaz kış durmaksızın ticaret mallarını satmak için seyahat etmiş tüccar bir kabileydi. Bu toplumda Hazreti Peygamber genel itibarıyla peygamberlik öncesinde ve sonrasında bir tacir olarak hayatını devam ettirdi. Peygamber olmadan önce ticari faaliyetlerde dürüstlüğü ve güvenilirliği toplum tarafından fark edilmiş ve Muhammedül Emin olarak anılır hale gelmiş olması, bir tacir olarak sergilediği ahlaki tutumunun en somut örneklerinden biriydi. Peygamberlikle görevlendirilişi sonrası başarılı bir tacir olarak faaliyetleri sürdürmüş, hatta müşrikler bu durumu garipsemişlerdi. Ancak bir peygamber olsa da onun ticaret yapmasının ve çarşıda pazarda gezmesinin diğer peygamberlerin de yaptığı insani bir durum olduğu, senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir vahyiyle belirtildi. Toplum içerisinde bilinen saygınlığını, dürüstlüğü ve ahlakıyla kazanmış olan Hazreti Peygamber, bu ilkeyi ticari faaliyetlerde de esas kıldı. Bunu en güzel ifade eden örnekse, onun Said bin Ali ile yaptığı ortaklıkta hesapları her zaman dürüstçe tuttuğu için, ortağıyla hiçbir sorun yaşamamış olmasıydı. Kendisi alışverişte tüccarın dürüst davranması gerektiğine daima dikkat çekerdi. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözüyle bu tutumunu vurgulardı. Tüccarın satış hilelerine başvurmasına, satacağı malın eksikliğini ya da kusurunu alıcıdan gizlemesine de, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden bir Müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı malı satması helal değildir sözüyle uyarıda bulunurdu. Kendi ticaret hayatındaki hassasiyeti, bütün Müslümanların ticaret hayatına yerleştirmek için de bizi aldatan bizden değildir derdi. Evrensel ticari esaslardan biri olan alışverişte dürüstlük ve müşteriyi aldatmama ilkelerine ek olarak Hazreti Peygamber, ticari ilişkilerle ilgili pek çok ilkeyi hayata geçirdi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.
3: Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki, cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan, içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men ada meridan nada munadim minas sema. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
0: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi.

0: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.''

El-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır.

0: kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil, darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darbı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış,

ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.

0: Teşekkürler.
1: Şalom, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
0: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
1: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalom? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
0: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
1: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
0: Çok doğru söylediniz efendim.
1: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
0: Sağ olun efendim.
1: Hadi Şalom, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
0: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
1: Ye Şalom, ye. İyice doyur karnını.
0: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
1: Boş ver şimdi bunları Şalom.
0: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
1: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalom, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
0: Evet, düşündüm efendim.
1: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
0: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
1: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
0: Ama efendim...
1: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalom ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalom.
0: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
1: Hayır Şalom, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
0: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalom. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
0: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalom'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalom artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
6: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
8: Değerli dinleyicilerimiz, İslam Tarihi'nden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in Seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahabi Halid bin el-Velid hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, ifade ettiğimiz gibi Halid bin el-Velid, Hazreti Peygamber'in Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanı verdiği çok meşhur kumandan sahabidir. Soyu 7. Göbek'ten dedesi Mürre'de Hazreti Peygamber'in soyuyla birleşir. Babası Velid bin Mugire, Kureyş kabilesi arasında seçkin bir kişiydi. Hazreti Halid'in mensup olduğu Kureyş kabilesinin Mahzum oğulları kolu Kureyş'in süvari birliği kumandanlığını da üstlendiği için askeri gücü elinde bulunduruyor, aynı zamanda diğer Kureyş kabileleri gibi ticaretle meşgul oluyordu. Halid bin Velid, kabilesinin yürüttüğü süvari birliği kumandanlığı görevinin bir gereği olarak küçük yaşlarından itibaren ata binmeyi, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç kullanmayı, süvari birliklerini sek ve idare etmeyi öğrendi. Yine daha çocukluk yıllarında zaman zaman diğer Kureyşli zengin çocukları gibi ticaret kervanlarıyla Suriye, Irak, Mısır ve Yemen'e gitti. Onun yetişme çağında okuma yazma öğrendiği, Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber'in katipleri arasında yer aldığı da bilinmektedir. İslam davetini cahiliye devrinin adet ve geleneklerini yıkan, kabilenin gurur ve asabiyetini ortadan kaldıran bir hareket olarak değerlendiren Halid bin Velid, İslam dinine karşı düşmanlıkta, Hazreti Peygamber'e ve ona inananlara karşı nefrette babası, diğer kabile mensupları ve Kureyş ileri gelenleri gibi düşünüyor, öyle hareket ediyordu. Hazreti Peygamber'e olan düşmanlığın ve mücadelenin öncülüğünü yapan kabilesi, hicretten sonra Müslümanlara karşı başlayan silahlı mücadelede de aktif görevler üstlenmişti. Halid bin Velid, hicretten 19 ay sonra yapılan Bedir gazvesinde Müslümanlara esir düşen kardeşi Velid bin Velid'i kurtarmak için savaştan sonra diğer kardeşi Hişam'la Medine'ye gider, fidyesini ödeyerek kardeşinin serbest bırakılmasını sağlar. Ne var ki birlikte Mekke'ye dönerlerken esaretten kurtulan Velid, Müslüman olmaya karar vererek kardeşlerini bırakıp Medine'ye kaçar. Bu olaya çok sinirlenen Halid bin Velid, tekrar Medine'ye giderek Velid'i oradan zorla kaçırıp hapsetse de, Velid bir yolunu bularak, hapsolunduğu yerden kurtularak tekrar Medine'ye gider. Bundan sonraki zaman içinde Hazreti Peygamber Velid'i, Kureyş'in elinde bulunan Ayyaş bin Ebu Rebi'a ile Seleme bin Hişam'ı kurtarıp Medine'ye kaçırmak üzere görevlendirmiş, Velid'in onları Mekke'den kaçırdığını öğrenen kardeşi Halid peşlerine düştüyse de Mekke'ye eli boş olarak dönmek durumunda kalmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Halid bin Velid, Uhud gazvesinden itibaren Kureyş ordusunda süvari birliğinin kumandanlığını yapmaya başladı. Müslümanların lehine sonuçlanmak üzere devam eden Uhud gazvesinde de yine Mekkeli müşriklerin atlı birliklerinin başındayken çok kilit bir rol oynamış, Hazreti Peygamber'in kesin emrine rağmen bazı Müslümanların Ayneyn tepesinden ayrıldığını görünce stratejik bir taktik uygulamak suretiyle İslam ordusuna arkadan hücum ederek savaşın neticesini değiştirmişti. 627 yılında yapılan Hendek gazvesinde de Kureyş ordusunun süvari birliğinin başında bulunan Halid bin Velid zaman zaman Hendek'i aşmaya çalışmış, Hazreti Peygamber'in çadırı hizasındaki bölgeden şiddetli saldırılar yapmış, ancak gece yarısına kadar devam eden bu saldırılardan bir sonuç alamamıştı. 628 yılında umre yapmak niyetiyle Hudeybiye'ye gelen Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları Mekke'ye sokmak istemeyen Kureyşliler, Usfan önünde bulunan Gamim adlı tepeye yerleştirdikleri 200 kişilik süvari birliğine de Halid bin Velid'i komutan olarak görevlendirmişlerdi. Ashabıyla öğle namazı kılarken seyrettiği Hazreti Peygamber'e ansızın hücum etmeyi düşünen Halid, bunu bir başka namaz vaktinde gerçekleştireceğini askerlerine söylemiş, ikindi namazında Allah Resulü'nün korku namazı kıldırdığını görünce, "Bu kimseler korunmuştur." diyerek Hazreti Peygamber'e karşı düşmanlığının ve küfürdeki ısrarının artık sona ermesi gerektiğini adeta itiraf ediyordu. Ve sonuç olarak Halid bin Velid, Hudeybiye Antlaşması'ndan bir yıl sonra Umretül Kaza amacıyla Mekke'ye gelen Hazreti Peygamber'le karşı karşıya gelmek istemediği için şehirden ayrılmış, Umretül Kaza için Hazreti Peygamber'le birlikte Mekke'ye gelen Halid'in Bedir gazvesinden sonra Müslüman olan kardeşi Velid, Halid'i bulamayınca kendisine verilmek üzere bir mektup bırakmıştı. Velid mektubunda İslamiyet'i kabul etmemesini ve bu dinden uzak durmasını hayretle karşıladığını belirttikten sonra ona Hazreti Peygamber'in kendisini sorduğunu, Halid gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve

0: kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi, bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik dediğini bildirmişti. İşte kardeşinin bu mektubunu okuyunca Müslüman olmaya karar veren Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As'la birlikte 629 yılında Medine'ye giderek Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona, "Seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyorum." demişti ona. Halid de Hazreti Peygamber'den günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etmesini isteyince Hazreti Peygamber, "İslamiyet daha önceki günahları siler." cevabını verdi. Halid öyle de olsa dua etmesini isteyince Peygamberimiz aynı cevabı tekrarladı. Bu cevaba rağmen, "Öyle de olsa ey Allah'ın kulu dua buyursanız." deyince Hazreti Peygamber, "Allah'ım daha önce yaptıklarından dolayı Halid'i bağışla." diye dua etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Halid Müslüman olduktan sonra katıldığı ilk savaş Mute gazvesidir. Ünlü komutan bu gazvede İslam ordusunu Bizans ordusu tarafından imha edilmekten kurtarmış, kendilerinden 30 kat kadar bir düşmanla savaştıkları için tarihe Mute destanı olarak geçmişti bu gazve. Hazreti Peygamber de onları kerrar, yani döne döne savaşanlar diye tanımlamıştı. Medine'ye dönünce de Hazreti Peygamber Halid bin Velid'e Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanı verdi. 630 yılında gerçekleşen Mekke'nin fethinde dört kol halinde şehre giren İslam ordusunun sağ kol birliğinin kumandanlığını da Halid bin Velid yapmıştı. O büyük gün Handeme Dağı'nın eteklerinde kumandanlığını Safvan bin Ümeyye'nin yaptığı Kureyş birliğini kısa bir sürede bozguna uğratarak şehrin fethi sırasındaki tek mukavemeti kıran yine oydu. Aynı yıl Hazreti Peygamber onu Nahle Vadisi'nde bulunan Uzza putunu yıkmakla görevlendirmiş, o da bu görevi başarıyla yerine getirerek Hazreti Peygamber'in yanına dönmüştü. Mekke'nin fethinden sonra çevredeki bazı kabileleri İslam'a davet amacıyla serriyeler gönderen Hazreti Peygamber 350 kişilik bir ordunun başına Hazreti Halid'i tayin edip Beni Cezime kabilesi üzerine göndermiş, kabile mensuplarının "Dinimizi değiştirdik" şeklindeki sözlerine inanmayıp onları en ağır bir şekilde cezalandırmıştı Halid bin Velid. Bu olaya çok üzülen Hazreti Peygamber, "Allah'ım ben Halid'in yaptıklarından beriyim" buyurmuş ve Hazreti Ali'yi buraya gönderip Cezimelilerin diyetlerini ödetmişti. Halid bin Velid'in Allah Resulü'nün emrinde katıldığı son gazve Tebük gazvesidir. Tebük'ten Dûmetül Cendel'e, Ükeydir bin Abdülmelik'in üzerine gönderilen ve bu görevi başarıyla tamamlayıp dönen Hazreti Halid, 631'de 400 askerle Necran'a giderek Haris bin Ka'b kabilesini İslam'a davet etmekle görevlendirildi. Hazreti Halid, adı geçen kabilenin davetini kabul ederek Müslüman olduğunu haber veren, ne yapacağına dair talimat beklediğini bildiren mektubuna cevap olarak Hazreti Peygamber'den aldığı yazılı emir üzerine bu kabileden bir heyetle birlikte Medine'ye döndü. Heyet mensuplarını evinde 10 gün kadar misafir edip ağırladı. Aynı yıl Hazreti Peygamber'in ilk ve son haccı olan ümmetiyle vedalaştığı için bu adı alan Veda Haccı'na iştirak etti. Halid bin Velid, Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde başkumandan olarak peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha bin Hüveylid'in üzerine yürümüş, yine peygamberlik iddiasında bulunan bir başka kimse olan Secah Halid'in mürtetlere karşı başarı kazandığını görünce iddiasından vazgeçerek bu bölgeden ayrılarak Yemame'ye, Museylim ve Tülkezzab'ın yanına giderek onunla evlenmişti. Hazreti Halid bu defa da Resul-i Ekrem'in nübüvvetine ortaklık iddiasında bulunan ve bazı hokkabazlıklarla kendisine bir meleğin vahiy getirdiğini iddia eden Museylime'nin ortadan kaldırılması için Bütah'tan Yemame'ye hareket etmiş, şiddetli bir savaştan sonra murtedlerin başı ve ileri gelenleri ortadan kaldırılmış, bununla birlikte 633 yılı başında sona eren ve tarihe Akraba Savaşı olarak geçen bu çarpışmada 600'den fazla da şehit verilmişti. Hazreti Ebubekir, İrtidat hareketleri ve isyanlar bastırıldıktan sonra Yemame'de bulunan Hazreti Halid'i Fırat Nehri'nin güney taraflarında Sasani İmparatorluğu'yla savaşmakta olan Müsenna bin Halise Eş-Şeybani kumandasındaki Bekir bin Vail kabilesine yardım etmesi için Irak'a gönderdi. Ve böylece İslam tarihinde Fütuhat dönemi için ilk adım atılmış oldu. Halid bin Velid'in başkumandan tayin edilmesiyle başlayan bütün insanlık tarihinin en büyük ve en geniş, süratli ve tesirli, asıl bariz vasfı da devamlı ve kalıcı olan bu fütuhat sayesinde Müslümanlar dünyayla temasa geçme imkanını elde etmiş, Halid bin Velid önce Irak'ta Sasanilere, ardından Suriye'de Bizans'a karşı iki ayrı başkumandanlık altında başlatılan bu fetihlerin ilk zamanlarında her iki cephede de İslam ordularına başkumandan ve kumandan olarak önemli görevler yüklenmiş, birbirinden önemli icraat ve fetihlere imza atmıştı. Onun bütün icraatlarını anlatmaya programımızın zamanı yeterli olmayacaktır. Bunların en önemlilerinden biri de Halid bin Velid'in kumandası altında Amr bin As'la birlikte Bizans İmparatoru Herakleius'un kardeşi Theodoros kumandasındaki 80 bin kişilik orduyla yapılan ve Müslümanlara Filistin ve Suriye kapılarını açan 30 Temmuz 634 tarihinde yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda kazanılan büyük zaferdir. Halid bin Velid komutasında gerçekleştirilen operasyonlar 634 yılında halife olan Hazreti Ömer döneminde de hız kesmeden devam etmiş, 635 yılında Fil Savaşı kazanılmış, yine aynı yıl Şam'ın fethi gerçekleşmiş, fetihten bir yıl sonra 20 Ağustos 636'da yapılan Yermük Savaşı da kazanılmıştı. Halid bin Velid 636 yılı içerisinde Halife Hazreti Ömer tarafından komutanlıktan azledilerek yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah başkomandanlığa tayin edildi. Halid bin Velid bundan sonraki fetihlere Ebu Ubeyde'nin emri altında iştirak etti. Halid'in kabiliyetini, askeri dehasını takdir edip görüşlerine daima itibar eden Ebu Ubeyde, fetihler esnasında onu yanından ayırmamış, öncü birliği kumandanı olarak kendisinden faydalanmıştır. 639 yılında Ebu Ubeyde'nin vefatından sonra başka birinin emri altına girmeyen Halid bin Velid, ömrünün geri kalan yıllarını geçirdiği Humus'ta vefat etmiştir. Kabri de Humus'ta bulunmaktadır. Ona nispet edilen Mirseb, Edlak, Kurtubi adlı üç kılıç bugün İstanbul'umuzda Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: yanına meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi." dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır." dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir." buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum." dedi. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar." Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır." Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz." diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu.

0: O halde buna devam edin buyurdu.
1: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
10: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

gerçek müflis. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Ashab-ı kiram bizim içimizde müflis parası ve malı olmayan kimsedir diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle buyurdu: "Şüphesiz ümmetimden müflis olan kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip de şuna sövüp, buna zina iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevaplarının tükenmesi halinde hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir." Hazreti Peygamber'in "müflis kimdir biliyor musunuz?" suali, onun dünyevi planda ticarette kullanılan kelime manasının açıklanmasına değil, muhatap toplumu aydınlatmak, doğruluk ve dürüstlüğe teşvik etmek hedefine yöneliktir. Allah Resulü tarafından müflisin ahiret hayatına dönük tarifinin yapılması ve onun gerçek anlamının muhataplara açıklanması bunu gösterir. Ahiret yoksulu sayılan müflisin durumu gerçekten de çok vahimdir. Çünkü dünya hayatındaki müflisin iflası, zarar ve ziyanı çoğu zaman geçicidir. Bilahare kendini toparlayıp zengin olmakla bu durum ortadan kalkabilir veya ölümle sona erebilir. Ancak ahiret yoksulu müflisin iflası, zarar ve ziyanı süreklidir. Çünkü o gerçek anlamda helak olmuş, dünyada kazandığı hayır ve hasenatı kaybetmiştir. Yapılan hayır ve hasenatın üzerlerinde hakları bulunan insanlara ve alacaklılarına verilmesi, onların günahlarını da üzerine yüklenerek cehenneme atılması artık bir insan için en korkunç cezadır. Bundan daha ağır bir hesaplaşma ve bir ceza şekli tasavvur edilemez. Bu itibarla Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği büyük günahlar arasında sayılan borç, emanet, cinayet, tecavüz, her türlü zulüm ve haksızlık, hakaret, iftira, kamu mallarına hıyanet gibi üzerinde maddi veya manevi kul hakkı bulunan bir kimse, bu hakları ödeyerek, özür dileyip helalleşerek ve Allah'a tevbe ederek yüz akıyla ahirete göçmeli ve ebedi saadetin yollarını aramalıdır. Zira mahşer gününde ödenecek bir fidye, mal ve mülk olmayacaktır. İnsanın ibadet ve taatleri, üzerindeki kul haklarını affettirmeyecektir. Orada hiçbir hak zayi olmadığı gibi, hiçbir kimseye zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu an babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk, bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın, kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der.

Eğer salihlerden değilse, eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
3: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, İmanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: bir hanım hizmetkar, Ümmü Rafi Selma. Resulullah'ın azatlısı ve hizmetkarı diye tanıtılan Selma'nın ne zaman Müslüman olduğu hakkında bir bilgi olmasa da ilk Müslüman hanımlardan olması muhtemeldir. Nitekim o, Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e yaptıklarını avdan dönen Hamza'ya haber vererek onun Müslüman olmasına ve yeğenine sahip çıkmasına vesile olmuştur. Selma'nın ne zaman Hazreti Peygamber'in hizmetine verildiği ve ne zaman azat edildiği bilinmemektedir. Ancak Allah Resulü'nün hicretten sonra Ebu Eyyub'un evine yerleştiği, Ebu Eyyub'un ona hizmet ettiği, hatta Ebu Enis kuyusundan tatlı su getirdiğini anlatmasından Medine devrinin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in yakınında olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber Selma'yı Bedir'den sonra Medine'ye hicret eden azatlısı Ebu Rafi ile evlendirmiştir. Selma bu evlilikten doğan oğluna nispetle Ümmü Rafi künyesiyle anılır. Onun diğer bir oğlu Ubeydullah ise ileride Hazreti Ali'nin katipliğini yapacaktır. Ümmü Rafi peygamberin çeşitli hizmetlerini görmüştür. Kimi zaman çarşıda ona eşlik etmiş, kimi zaman kendisine abdest suyu dökmüştür. Bir seferinde Allah Resulü'nün iki arkadaşıyla birlikte kendilerini ziyarete geldiğini anlatmıştır. Ümmü Rafi bu kutlu misafirlere hazira denilen yiyecekten yapıp ikram etmiş, yemeğin bir kısmı da artmıştır. Sonra bir bedevi gelmiş, Hazreti Peygamber onu davet edip yemekten ona da ikram etmiş, yemeğin tamamını eline alıp hemen yemeye başladığını görünce ona müdahale edip önce besmele çekmesini, ardından önünden yemesini söylemiştir. Ümmü Rafi, bedevinin Allah Resulü'nün uyarısını dikkate almasıyla yemekten biraz daha arttığını ilave etmiştir. Hazreti Hatice'nin doğumlarında ebelik yaptığı kaydedilen Selma, Hazreti Peygamber'in son doğan çocuğu İbrahim'in de ebesi olmuştur. Hazreti Fatıma vefat ederken yanında bulunmuş, ona hizmet etmiştir. Allah elçisinin vefatından yıllar sonra Hazreti Hasan, Abdullah bin Cafer ve İbni Abbas, Ümmü Rafi'nin yanına uğrayıp kendisinden Hazreti Peygamber'in sevdiği bir yemek yapmasını istemişler. O da, "Oğullarım, siz bugün onu beğenmezsiniz," demiş, sonra kalkıp biraz arpa öğütmüş, öğüttüğü arpayı savurmuş ve ondan ekmek yapmıştı. Katık olarak da zeytinyağı koymuş, üzerine karabiber serpip, "Resulullah bunu severdi," diyerek onlara takdim etmiştir. Bir gün Ümmü Rafi, Resul-i Ekrem'den özel bir tavsiye istemiş, Allah Resulü de ona, "Namaz için her kalktığında 10 kere tesbih, 10 kere tahmid, 10 kere tehlil, 10 kere tekbir, 10 kere istiğfar söyle. Zira her bir seferinde Allah, bu benim içindir," der, "bağışlanma dileğinde de bağışladım," der, buyurmuştur. Bir kadının hapsedip yemek vermediği, başka şeyleri yemesine de müsaade etmediği bir kedi yüzünden azap göreceğine dair hadis de Ümmü Rafi'nin naklettiği rivayetlerdendir. Ümmü Rafi, Selma ve dönemin tüm sahabileri zor zamanların Müslümanı olarak üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Hazreti Peygamber'e yakın oldular, ona hizmette kusur etmediler. Bu vesileyle ondan pek çok güzel şey öğrendiler. Onlar sabırlı, kanaatkar, vefalı, mütevazı mümindiler.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: emanet insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi: adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti: bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun: hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi: öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem de sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8

0: kapısı açılır, istediği kapıdan girer. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış 2 elbiseyi üzerimde gördü de, bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince, onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An gelir, rüzgarlarda savrulur insanoğlu. Öfkesine yenilir, nefsine aldanır. Dünyanın gürültüsünden hakikatin sesini duyamaz hale gelir. Hayat yükünü taşımak zorlaşır. İnsanların tahammülü azalır. Ve yaşamak, ah o yaşamak, ne yaşanmaz hale gelir. Kargaşa zehirli bir sarmaşık misali sarar her yeri. Bir bozgunculuktur ki alır başını. Rüzgar daha da sertleşir. Hisseder insanoğlu. Bir duayı hatırlar sonra. Yüzyıllar öncesinden Efendimizin ettiği ve bizlere miras kalan. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Sığınmak gerek çünkü. Bozgunculuk, toprağın derinlerine sinsice yayılan bir kök, toprağın altını sinsice kemiren bir kurt gibi derinden etkiler insanı. Münafıklıksa 2 yüzlü bir ayna. Yansıyanla görünen aynı değil. Hep bir aldatma, hep bir kandırma. En acısı da yaptığı yanlışın doğru olduğunu bilmesi. Ne acı. Kötü ahlak hem insanlığını alır elinden, hem de bozar insan ilişkilerini. Keskin bir bıçak gibidir. Anlamadan ne olduğunu, kötülüğün ellerinde filizlendiğini fark edersin. Bundandır insan yakından tanımalı kendini. İçinde çıkmalı en kadim yolculuklara. Aşmalı karanlıkları, içinde saklı güzelliklere çevirmeli rotasını. Ancak böyle kurtulur fırtınalardan. Dualarıyla açar rahmet kapılarını. Çünkü biliriz ki en derin huzur dışarıdan değil, kalbin içindeki o ilahi sessizlikten doğar. Nice fırtınalar diner, nice ateşler söner, nice yollar açılır. Kul Rabbine sığındıkça gönlü bir vaha olur. Kötülüklerin kavurucu sıcağında bile serinlik bulur. Kul sığındıkça Rabbine anlar ki hakikat sükutun içinde saklı. Kalbin derinliklerinden yükselen dualar asıl yurduna davet eder insanı. Ne zamanki insan başını önüne eğer, nefsin ateşi suya kavuşur. Öfke yerini merhamete, kargaşa yerini huzura bırakır. Unutma, dünyanın fırtınası bitmez, dalga durulmaz ama insanın içinde bir liman vardır ki oraya sığınan hiçbir gemi batmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ''Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Filan filan günler toplanın.'' buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların toplandıkları yere gelip, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse, o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri, ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda 4 şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yattığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimse

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

0: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü yapacağı şefaati konuşmaya başlamıştık. Makam-ı Mahmud özelliğini konuşmaya başlamıştık. Ve fi rivayeti Enes'in ve Ebi Hureyre'te ve gayrihime dehale hadisu ba'dihim ala ba'd kâle sallallahu aleyhi ve sellem yecme'ullâhul evveline vel âhirine yevmel kıyâme ve yehtemmûne ev kâle feyülhemûne feyekûlûne levisteşfa'nâ ilâ rabbinâ. Şimdi asıl şefaati kübra hadisini okuyacağız sevgili kardeşler. Şefaati kübra hadisi hakkında ki bazı bilgi kırıntılarını, bazı küçük hadisi şerifleri naklettik. Bir de büyük bir hadisi şerif var, uzun bir hadisi şerif var. Buna şefaati kübra hadisi diyoruz. Ünlü sahabilerden Enes İbni Malik, Ebu Hureyre Hazretleri ve daha başka sahabiler, raviler makamı Mahmud hakkında rivayetler nakletmişler. Lafız bakımından da mana bakımından da bunlar birbirine uygundur. Bu şefaat hadisine göre sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yecme'ullahul evveline vel ahirine diye başlıyor bu hadisi şerif. Allah Teala bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da gelecek olan bütün insanları mahşerde bir araya getirecek. İlk insandan son insana kadar. Dünyaya gelmiş bütün insanları Allah Teala kıyamet gününde bir araya getirecek. Okuduk ya geçen dersimizde, onları öyle bir yerde toplayacak ki herkes birbirini görecek. Biri bir şey söylese herkes duyacak. Evet. Şimdi insanlar öyle bir şey olsun diye ne sıkıntılara giriyorlar değil mi? Teknik imkanları kullanmaya çalışıyorlar. O gün öyle bir teknik imkandan bahsedilmiyor. Demek ki Allah Teala nasıl bir yerde toplayacak ki herkes birbirini görecek. Milyarlar birbirini görecek. Allah Teala birine bir şey sorup da o cevap verirken herkes onu dinleyecek. Rabbim açığımızı ifşa etmesin. Çünkü bazılarına böyle gizlice soracak. Yani diğerleri duymayacak. Hani falan gün falan yerde bir hata ettim değil mi? Günah işledim. Evet ya Rab. Filan zamanda falan yerde günah işlediydim değil mi? Evet ya Rab. Hadi cennete git, ben senin o günahlarını bağışladım buyuracak. Kimse onların o günahlarını itiraf ettiklerini duymayacak. Rabbim bizi onlardan eylesin. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor tabii ki. Ve inşallah iyi kulluk yaparız. Rabbimizi razı ederiz, hoşnut ederiz. Bizden razı olur. İnşallah. İnsanlar halimiz nice olacak diye mahşerde konuşmaya başlayacaklar. Üzülecekler. Allah Teala onlara şu düşünceyi ilham edecek. Hani dehşetten kimse bir şey konuşamıyor ya. Aklına da bir şey gelmiyor kimsenin. Allah Teala onların kalbine şu düşünceyi ilham edecek. Diyecekler ki, yahu bir şefaatçi bulsak da, o şefaatçi Allah Teala'nın huzuruna çıksa, halimizi Cenab-ı Hakk'a arz et. O da bizi bu halden kurtarsa diye konuşacaklar. Böyle konuşmaya başlayacaklar. Ve min tarihin ahara anhu, مَا جَنَّاسُ بَعْضُهُمْ ف۪ي بَعْضٍ. Bu hadisi şerifin bir başka senetle gelen rivayetine göre Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı deniz dalgalarının birbirine girdiği gibi dalgalanacaklar. Yani bu fikir akıllarına gelince, yani bir şefaatçi bulsak da bize şefaat etse düşüncesini Allah Teala onların kalbine ilham edince kendilerine gelecekler, demek ki bir yol bulduk diye
deniz dalgaları gibi dalgalanacaklar, yahu hadi şey yapalım, bir temsilci seçelim filan gibi. Ve an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi şöyle rivayet ediyor. Ve tednuş şems feyeblugun nasu minel gammi ma la yutikune ve la yahtemilun feyekulune elâ tenzurûne men yeşfa'u lekum feyetûne âdem feyekulune zâde bâduhum ente âdemu ebul beşer halagakellâhu biyedihî ve nefeha fîke min ruhihî ve eskeneke cennetehu ve escede leke melâiketehu ve allemeke esmâe kulle şey işfa' lenâ inde rabbik hattâ yurîhanâ min mekânina elâ terâ mâ nahnu fîhî. Evet. Ne diyecekler bakalım? Şimdi bu rivayet şöyle güzel kardeşlerim. Güneş insanların tepesine iyice yaklaştırılacak. Yazın sıcağında nasıl terliyoruz düşünün. O gün güneş daha da yaklaştırılacak insanların tepesine. Sıkıntı ve kederden iyice bunalacaklar. Kendi aralarında şöyle konuşacaklar. Yahu halimizi, başımıza gelen perişan vaziyeti görmüyor musunuz? Halimizi Cenab-ı Hakk'a arz ederek, yahut halinizi, hadis şeyi öyle, halinizi Cenab-ı Hakk'a arz ederek ve size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz? Allah Teala ilham etti ya kalplerine, bunu dillendiriyorlar. Böyle birbirlerine soracaklar, sonra Hazreti Adem'e gelecekler. Ve Hazreti Adem'e şöyle dil dökecekler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah Teala seni cennete yerleştirdi. Sahip olduğun imkanları bir düşün. Melekleri sana secde ettirdi. Ayet-i kerimelerde anlatılan hususları biliyorlar ya, Allah Teala da onların kalplerine getiriyor bunu ve söylüyorlar. Seni Allah kudret eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi. Seni cennetine yerleştirdi. Meleklerini sana secde ettirdi.

sana her şeyin ismini öğretti. Ayet-i Kerime de öyle ya. Haydi Rabbine varıp bizim için şefaat et de bizi içinde bulunduğumuz şu sıkıntıdan kurtarsın Rabbimiz. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. Ela terâ mâ nahnu fîhî. Perişan halimizi görmüyor musun ey babamız diyecekler. Acaba Hazreti Adem ne diyecek bu talebe, bu isteğe? Feyekûl inne rabbî gadibel yevme gadaben lem yagdab kablehu mislehu ve la yagdabu ba'dahu mislehu ve nehâni aniş şecereti fe asaytu. Nefsi nefsi izhebu ila gayri izhebu ila Nuh. Böyle diyecek. Diyecek ki bugün Rabbim öyle gazaplı ki bundan önce de bugünden önce de hiç böyle gazaplanmadı. Bundan sonra da gazaplanmaz. Cennette iken Rabbim o ağaca yaklaşmamı bana yasaklamıştı. Var ya hani o eşşecere. Ben ise onu dinlemedim. Şimdi bugün sizden çok şefaat edilmeye benim ihtiyacım var. Hazreti Adem hatasını söyleyecek. Ah benim nefsim, ah benim nefsim diyecek. Haydi siz başka peygamberlere gidin. Mesela Nuh'a gidin diyecek. Başından savmıyor. Günahını söylüyor, hatırlatıyor. Yani ben günah işledim. Allah Teala da bu yüzden beni cennetten çıkardı. Bugün asıl şefaat edilmeye benim ihtiyacım var. Siz en iyisi Nuh'a gidin. Feyetûne Nuhan feyekûlûn. Hazreti Nuh'a o şefaatçi grup gidecek, gelecek. Diyecekler ki, Ente evvelur rusul ila ehlil art ve semmâkellâhu abden şekûrâ. Elâ terâ mâ nahnu fîhî. Elâ terâ mâ belegana. Elâ teşfâu lenâ ilâ rabbike. فَيَكُولُ اِنَّ رَبِّي قَدِبَ الْيَوْمَ قَدَبًا لَمْ يَغْدَبْ قَبْلَهُ مِسْلَهُ وَلَا يَغْدَبُ بَعْدَهُ مِسْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي. İnsanlar Hazreti Nuh'a diyecekler ki o temsilciler, ey Nuh sen yeryüzü halkına gönderilen rasullerin ilkisin. Ne demek? Yeryüzündeki insanlara gönderilen rasullerin ilkisin ne demek? Şu demek. Nuh tufanı olunca yeryüzünde kimse kalmadı. Kim kaldı? Sadece gemidekiler kaldı. Yeryüzü halkı onlar işte ya. Onlardan başka kimse kalmadı ki yeryüzünde. Onun için bunu böyle anlayalım sevgili kardeşlerim. Sen yeryüzü halkına gönderilen resullerin, peygamberlerin ilkisi. Hazreti Adem unuttuk artık. Çünkü ondan sonraki insanlar Hazreti Nuh zamanına gelmişlerdir. Onların bir kısmı da geminin bir kısmını dolduracak kadar. Çünkü geminin diğer kısmını hayvanlar dolduruyor. Çünkü Hazreti Nuh her hayvandan bir çift aldı. Nasıl bir gemi ki artık o? Allah Teala sana Kur'an-ı Kerim'de çok şükreden kul demişti. Hazreti Nuh için böyle buyuruyor Allah Teala. Nasıl perişan halde olduğumuzu görmüyor musun ey Nuh? Olup bitenleri görmüyor musun? Rabbinin huzuruna varıp da bize şefaat etmeyecek misin? Böyle diyecekler. Hazreti Nuh da onlara şu cevabı verecek. Bugün Rabbim son derece gazaplı, onlar biliyor. Hazreti Adem de aynı şeyi söylemişti. Bundan önce hiç böyle gazaplı olmadı, bundan sonra da olmaz. Sizden çok benim şefaate ihtiyacım var. Ah benim nefsim, ah benim nefsim. Hazreti Nuh da böyle diyecek. Kâle fî rivayeti Enes'im ve yezkuru hatîetehu letî esâbe şu'âlehu rabbehu bi gayri ilmi. Enes İbni Malik'in rivayeti biraz daha Hazreti Nuh'un ah nefsim diyor ya, neden günahkar olduğunu açıklıyor. İşte hadisler böyle. Yani birinde olmayan bir bilgi kırıntısı öteki rivayette var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde meseleyi daha net bir şekilde anlıyoruz. Server-i Enbiya Efendimiz şöyle buyuruyor. Nuh bu arada yaptığı hatayı söyleyecek. Diyecek ki Allah Teala bana iman eden ailemi kurtaracağını vaat buyurduğu hamde
ben bilmeden Rabbimden oğlum hakkında ya Rabbi bu da benim ailemdendir dedim. Ben bir peygamber idim. Böyle dememem lazımdı. Yani oğlum benim ailemdendir diyerek oğlumun kurtarılmasını istedim diye hatasını söyleyecek. Allah Teala ne demişti Hazreti Nuh'a? O senin ailenden değildir. Senin ailenden olanlar sana iman edenlerdir. Senin aile efradın ve sana iman eden müminlerdir. Demek ki sevgili kardeşlerim bizler bir aile efradıyız elhamdülillah. Niye? Din kardeşiyiz, iman kardeşiyiz. Bundan bunu öğreniyoruz. Elhamdülillah. Onun için birbirimize kardeş diye sarılalım, sevelim. Bugün her zamankinden daha çok buna ihtiyacımız var. Birbirimize muhabbetle sarılalım. Çünkü din kardeşiyiz. Hazreti Nuh'a Allah Teala ne dedi? Oğlun senin ailenden değildir. Çünkü o iman etmiyor. Kafir o. Senin ailenden olanlar senin aile efradın ve sana iman edenlerdir. Biz elhamdülillah bir aileyiz. Müminler, Müslümanlar ailesi. Ah bu aile bir araya bir gelse. Ah bu aile ne olduklarının farkına varsa. Dünyayı titretirler evvelallah. Dünyayı titretirler. Müslümanlar alemi olarak, Müslümanlık alemi olarak bir araya gelelim ve kafirlerin karşısında duralım. O zaman hiç kimse bize hiçbir şey yapamaz. Ve fi rivayet Ebi Hureyre'te radıyallahu anh ve kad kânet li da'vetun da'avtuha ala kavmi izhebu ila gayri izhebu ila İbrahim'e fe innehu halilullah. Hazreti Nuh böyle diyecek. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayetine göre diyecek ki benim bir dua hakkım vardı. Peygamberlerin makbul olan birer dua hakkı vardır. Onu da kavmimin aleyhine kullandı. Hazreti Nuh kaç sene yaşadı? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne buyuruyor? 950 sene yaşadı kavminin arasında. O zaman hayat böyle uzunmuş. 950 sene onları Hakk'a davet etti. Ama kaç kişi inandı? Geminin bir kısmını dolduracak kadar bir insan kitlesi inandı. Ne yaptı bunun üzerine Hazreti Nuh? İllallah dedi. Ya Rabbi bunları helak et de kurtulayım. Benim sözümü dinlemiyorlar dedi. İşte ben dua hakkımı kavmimin aleyhinde kullandım diyor. Böyle diyor. Siz başkasına gidin. İbrahim'e gidin. Çünkü o Halilullah'tır. Allah'ın dostudur diyecek. Feyatune İbrahim'e feyekulune ente nebiyyullahi ve haliluhu min ehlil ard. İşfa'lena ila rabbike elâ terâ mâ nahn fîhî. Mahşer halkının temsilcileri Hazreti İbrahim'e gidecekler ve ona şöyle diyecekler. Sen Allah'ın peygamberisin. Yeryüzü halkı içinde Allah'ın dostu sensin. Halilullah'sın. Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruluyor. Rabbinin huzuruna var da bize şefaat et. Nasıl bir sıkıntı ve perişanlık içinde bulunduğumuzu, halimizi görmüyor musun diyecekler. Feyakul, Hazreti İbrahim de diyecek ki, İnne Rabbi kad kadibel yevme gadavan ve zekere mislehu ve yezkuru selase kelimatin kezevehunne nefsi nefsi lestü leha velakin aleykum bi Musa fe innehu kelimullah. Hazreti İbrahim de böyle diyecek. Ne diyecek? Bugün Rabbim çok gazaplı diye söze başlayacak. Tıpkı Hazreti Adem gibi, Hazreti Nuh gibi kendi hatasından bahsedecek. Ve özür olarak bir zamanlar yaptığı üç hatadan söz edecek. Ben üç hata yaptım diyecek. Benim gibi üç hata yapmış bir insan Allah Teala'nın huzuruna çıkıp da nasıl şefaat eder diyecek. Onun hata dediği şey bizim hatamız gibi bir şey değil tabii. Hani hatırlayın şimdi. Hazreti İbrahim'in kavmi putperestti. Babası da Azer de put ustasıydı bildiğiniz gibi. Mabetleri, puthaneleri putlarla doluydu. Hazreti İbrahim düşündü ben bunlara bir şey yapayım ya. Bunları kendilerine getirmek için bir oyun oynayın. Ne yapayım? Bir bayram günüydü. Bayram gününde herkes
Mesire yerine gidiyorlar.

İbrahim var ya, İbrahim diye biri, işte o yapmıştır filan, onu getiriyorlar. Sen mi yaptın diyorlar. Yok diyor, ben yapmadım. Baksanıza büyük putun boynunda balta asılı, o yapmıştır diyor. Adamları düşünmeye teşvik ediyor. Onlar da diyorlar ki put yapar mı canım ya? Canlı değil ki, yapmaz filan diyorlar. Hazreti İbrahim onların akıllarını harekete getiriyor. Böylece. İşte bunu Hazreti İbrahim, ben yalan söyledim diyor. Birinci yalanım budur diyor. Evet. İkinci yalan ne? İşte putları sen mi kırdın sorusuna hayır demiş olması. Hayır, ben kırmadım. İkincisi de o. Bunu günah görüyor Hazreti İbrahim. Üçüncüsü ne? Hazreti İbrahim hanımıyla birlikte bir zalim kralın memleketine gitmişlerdi. Orada şunu öğrendi. Bu zalim kralın acayip bir merakı vardı. Şehre gelen güzel bir kadın varsa o kadının kocasını öldürtür ve kadını elde etmeye çalışırdı. Hazreti İbrahim bunu öğrenince hanımına dedi ki, Hazreti Sare'ye, bak bu adamın huyu böyleymiş. Sana bu adam senin ne oluyor diye sorduklarında kocam deme, beni öldürürler. Kardeşim de. Biz zaten seninle din kardeş diyor. Yalan mı bu? Yalan da değil. Ama Hazreti İbrahim bunu zihninde büyütmüş. Ve bildiğiniz gibi işte adam Hazreti İbrahim'e dokunmuyor ama Hazreti Sare'ye sahip olmak istediğinde Allah Teala ona öyle işkenceler yaptırıyor ki zangır zangır titriyor, kendinden geçiyor filan. Sonra Hazreti Sare'yi alın götürün bunu diyor. Bu bela benim başıma diyor. Hatta buna bir de cariye verin de gitsin tek uzaklaşsın filan. Neyse, biliyorsunuzdur olayları. İşte mesele bu. Hazreti İbrahim benim yalanım, hiç yalan söyledim dediği bunlar. Bunlar bize göre yalanla alakalı elbette bir şey değil. Zaten gerçekten de öyle ama hassas bir insan, peygamber, büyük bir peygamber. Meseleyi böylesine ele alıyor. Ve fi rivayetin fe innehu abdun atahullahu tevrate ve kellemehu ve karrabahu neciye. Hazreti Musa'ya gidin diyor ya Hazreti İbrahim. Ben günahkarım, size yardım edemem ama siz Musa'ya gidin. O Allah'ın kendisiyle konuştuğu insandır. Kelimullah'tır. O size şefaat eder diyor. Bu rivayete göre Hazreti İbrahim şöyle diyecek. Musa Cenab-ı Hakk'ın kendisine Tevrat'ı verdiği kuldur. Yani büyük bir kitap vermiştir ona. O rastgele bir insan değil. Allah Teala kendisiyle konuştu. Onu kendisiyle konuşmak için huzuruna çıkardı. Onun böyle bir ayrıcalığı var. En iyisi siz ona gidin diyecek. Neyi okuyoruz? Şefaat-ı Kübra hadisini okuyoruz. Yani şefaat hadisinin en uzunu bu. Bu rivayet, onu okuyoruz. Kâle feye'tûne feyekûl lestü lehâ ve yezkürü hatiyetehu lletî isâbe ve katlehûn nefse nefsî nefsî ve lakin aleykum bi İsa ve innehu ruhullah ve kelimetuhu. Mahşer halkı Hazreti Musa'nın yanına gidecekler. Ona dertlerini anlatacaklar. Lakin Hazreti Musa şöyle diyecek. Ben size şefaat edecek halde değilim. Sonra ardından yaptığı kusuru, günahı anlatacak. Yani bir adam öldürmüştü ya, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yolda, çarşıda giderken bir Beni İsrail var, bir de Mısır'ın yerli halkı var. Kıpti diyoruz. O Kıptiler bugün hala Mısır'da yaşıyorlar. Epeyce bir milyon adam var Kıpti. Beni İsrail'den, yani Hazreti Musa'nın soyundan olan adamla o Kıpti'yi kavga ediyorlarmış. Beni İsrail'den olan adam Hazreti Musa'ya diyor ki, aman hemşehrim diyelim, bu adam beni öldürecek, bana yardım et. Hazreti Musa da güçlü kuvvetli bir adam, adama bir yumruk atınca adam ölüyor gidiyor. İşte Hazreti Musa'nın sözünü ettiği günah bu, adamı öldürdüm ben diyor. Ben günahkarım. Bugün benim şefaate ihtiyacım var diyecek Hazreti Musa. Ah benim nefsim, ah benim nefsim diye hayıflanacak. Sonra da onlara diyecek ki siz İsa'ya gidin. Çünkü o Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Allah Teala'nın Hazreti Cebrail vasıtasıyla ruh üflemesiyle

meydana geldi ya, Hazreti İsa Meryem Hazretlerine radıyallahu anhaya Hazreti Cebrail'in üflediği ruh ile Hazreti İsa meydana geldi. Ona insan eli dokunmadı malum. Feyetune İsa feyekul lestu leha velakin aleykum bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abdin gaferallahu lehu ma tegaddeme min zembihi ve ma teahhar. Mahşer halkı Hazreti İsa'nın yanına gelecek, ona da dertlerini anlatacaklar. Lakin Hazreti İsa diyecek ki, ben size şefaat edecek ehliyete sahip değilim. Siz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Ve diyecek ki, o öyle bir peygamberdir ki, Allah Teala onun gelmiş geçmiş günahlarını bağışlamıştır. Derdinizi ona anlatın diyecek. Fe'uta, Efendimiz böyle anlatıyor ya, anlattı ya buraya kadar. Şimdi buyuruyor ki, fe'uta, insanlar bana gelecekler. Fe'egulu eneleha, ve ben insanlara diyeceğim ki, evet, bugün şefaat etme yetkisine sahip olan benim diyeceğim. Evet. Fe'entaliku, şimdi şefaat etme yetkisine ben sahibim buyurduktan sonra Efendimiz ne yapacak? Ne yapacağını anlatıyor. Fe'entaliku. Fe'estezinu ala Rabbi fe'yüzenü li. Fe'izâ ra'eytuhu veka'atü sacide. Ben böyle dedikten sonra Rabbimin huzuruna çıkacağım. Yani arş-ı âlânın altına varacağını diğer hadis-i şeriflerde anlatıyor. Çünkü yine hadis-i şeriflerde anlatıldı. Yani bir kürsi kurulacak. Geçen dersimizde anlattık. Allah Teala o kürsiyi teşrif buyuracak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Rabbinin huzuruna varacak orada. Ondan şefaat için izin isteyecek. Bunun üzerine bana şefaat izni verilecek. Efendimiz böyle buyuruyor. Rabbimi görünce secdeye kapanacak. Ve fi rivayetin fe'ati tahtel arşi fe'ahirru sacide. Diğer bir rivayete göre Efendimiz buyuruyor ki, ben arşın altına geleceğim, orada Rabbime secde edeceğim. Ve fi rivayetin fe'egûmü beyne yedeyhi fe'ahmeduhu bimehamide la ekdiru aleyha illa en yülhimenihallah. Bu konuda bir başka rivayet daha var diyor müellifimiz. O da şudur diyor, Efendimiz o rivayete göre buyuruyor ki, Rabbimin huzurunda ayakta duracağım. Fe'ekûmü. Ne söyleyeceğimi şimdi bilemiyorum. O zaman Rabbimin bana ilham edeceği sözlerle onu öveceğim. Bunu biliyor Efendimiz. Şimdi ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama, demek ki hani demin gördük ya, mahşer halkının kalbini Allah Teala ilham edecek. Gidin de bir şefaatçi arayın diye. Benim de kalbime o zaman diyor kendisini nasıl methüsena edeceğimi ilham edecek. Onu o sözlerle öveceğim, hamdü sena edeceğim. Ve fi rivayetin feyeftahu Allahu aleyye min mehamidihi ve husni senayi aleyhi şeyen lem yeftahu ala ahadin kabli. Aynı konudaki diğer bir rivayette Efendimiz şöyle buyuruyor. Bakınız bunların hepsini bir araya getirdiğimizde o şefaat-ı kübra hadisi bütün parlaklığıyla ortaya çıkıyor. Allah Teala bana söylemem için en güzel hamdü senayı ilham edecek. Kendisini nasıl öveceğimi ilham edecek. Bu öyle hamdü senadır ki onu benden önce hiçbir peygambere öğretmemiştir. Orada mahşer yerinde bana öğretecek. Ve fi rivayeti Ebi Hureyre, feyukalu ya Muhammed. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle seslenilecek. Allah Teala buyuracak ki, ey Muhammed, ya Muhammed, irfa ra'seke sel tu'ta veşfa tuşeffa fe erfa'u ra'si fe ekul. Allah Teala bana şöyle seslenecek. Ya Muhammed, secdeden başını kaldır. Allah Allah. Ve benden iste. Ne istersen iste, istediğin sana verilecek. İstediğin her şey sana verilecek. Ümmetine şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Allah Teala böyle buyuracak. Elhamdülillah,
sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne buyuruyor? Ümmetine şefaat et, sana şefaat izni verilecek. Elhamdülillah. Efendimiz ne buyuruyor? O zaman başımı secdeden kaldıracağım ve şöyle diyeceğim. Ya Rabbi ümmeti, ya Rabbi ümmeti. Diyeceğim ki ya Rabbi ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi senden ümmetimi istiyorum diyeceğim. Feyakul, Allah Teala buyuracak. Edhil min ümmetike men la hisabe aleyhi min el babil eymen min ebvabil cenneh. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْاَوَّابِ Efendimizin şefaatlerinden biri şöyle. Ya Rabbi senden ümmetimi istiyorum dedikten sonra hadi ümmetine şefaat et buyurulacak. Ümmetini kurtar buyurulacak. Ey Muhammed ümmetinden bir kısmı hesaba çekilmeden cennete girecek. Elhamdülillah. İleride okuyacağız. 70 bin kişi olduğu rivayet ediliyor. Diğer rivayetlerde bu her binin yanına bir 70 bin daha ekleniyor. Varın siz hesap edin, ben o rakamı bilemiyorum. Her binin yanında bir 70 bin daha. 2 bin bir 70 bin daha. 3 bin bir 70 bin daha. İnşallah biz de Rabbimin izni lütfuyla o sayının içerisine gireriz. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Ey Muhammed ümmetinden bir kısmı hesaba çekilmeden cennete girecek. Sen onları cennet kapılarının en sağında bulunan Babül Eymen'den cennete al. 8 tane cennetin kapısı var ya. En sağda bulunan Babül Eymen sen onları oradan al. Ve şöyle de buyuruyor Allah Teala. O ümmetin diğer cennetliklerle birlikte cennetin diğer kapılarından da içeri girecek. Çünkü her kapıdan ayrıca girmenin bir şerefi var, bir güzelliği var. Muhteşem kapılar tabii ki. Allah Teala böyle buyuracak sevgili kardeşim. Evet, inşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Bu güzel bahse elhamdülillah. Rabbim hepimize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini ihsan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
9: Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
10: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür" dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensar'dan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır. Ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
3: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimizin yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Takva adlı bölüm. En son 70 no'lu hadiste kalmıştık. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu. Ebu Said el-Hudri'den, Allah kendisinden razı olsun, An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmuş ki, اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ. Bu dünya muhakkak ki tatlıdır, yeşildir, göz alıcı yani çekici. Dünyanın bu büyüleyici, etkileyici tarafı ve haz veren tarafı, her ikisi birlikte ifade edilmiş. İnne dünya hulvetun hadiratun. Dolayısıyla bizde karşılığı var. Tat bakımından, zevk bakımından. Birisi haz yönüyle, diğeri ise görsel yönüyle öne çıkan bir ifade. İnne dünya hulvetun hadiratun. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, züyyüne linnâs, hubbuş şehevâti minen nisâ vel benîn. İnsanlara bunlar hoş gösterildi veya tezyin edildi, süslü kılındı. Bu süs ile bizdeki karşılığı arasındaki etkileşim ifade ediliyor. Dolayısıyla dünyanın çekimine giren bir varlığız. Allah Azze ve Celle bu dünya ile aramızdaki sınav ilişkisini böyle bir çekim ve etkileşim üzere kurmuş. Hazreti Peygamber buna karşı bizi uyarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne dünya muhakkak ki

Yani hulva ton tatlıdır. Hadira ton yeşildir. Efendim yeşilliğin o göz alan mutluluk vermesi göz ile gelen. O fiha ma teştehihil enfusu ve telezzul ayun. Cenab-ı Hak cenneti de bize vaat ederken orada o fiha ma teştehihil enfus. Canların çektiği işte bu hulvetun ile eşleşir. Ve telezzul ayun ve gözlerin bakmaktan lezzet aldığı. Demek ki gözün de bakmaktan keyif aldığı bir boyut var ki bunu yaşıyoruz. Estetik dediğimiz, yani bir yemek önümüze geldiğinde onun bile belli bir sunum, belli bir dikkat ve özen itina ile hazırlanmış görselinin öne çıkan tarafıyla daha ağzımıza biz almadan onu gözlerimiz üzerinden bir etkileşim başlıyor, hoşumuza gidiyor. O bakımdan hem estetik yönüyle hem tadı, hazzı ve zevki yönüyle dünya etkileyicidir. Cenab-ı Hak ise bunun esas ve mutlak karşılığını kayıtlı olmayan, sınırlı olmayan ve ne arzu edilirse asla üzerine bir kısıt konulmayan o fiha ma teştehihil enfus, gözlerin lezzet aldığı, canların çektiği her şey orada var. O lekum fiha ma teddaun, üstüne bir de hani iddia edecekleriniz, şöyle de olsa olmaz mı, böylesini de isterim diye abartılı talepleriniz, hepsi baştan karşılanacağı vaat edilen bir nimetler yurdundan söz ediyoruz. Zaten bu dünyada yaşadığımız, bize yaşatılan bu örnek, öteki örneği kestirelim diye diğer inşamıza dair önden bir fikrimiz olsun ve buna dair içimizde bir talep oluşsun diye. Öyle ya, tatmadan, bilmeden nasıl arzu edeceğiz, nasıl elde etmek için peşinden koşacağız. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine ve sonra cennetine dair bu yarışımız, bu istekliliğimiz, bu heyecanımız nasıl oluşacak? Önden ona dair elde ettiğimiz, bize sunulan tadımlık örnekler üzerinden bunun aslının, esasının, efendim kısıtsız şeklinin ne kadar üstün olacağına dair içimizde bir düşünce oluşsun diye. O yüzden Cenab-ı Hak bunu dünyada tatmış, bunun görseline, etkisine girmiş biz insanlara dünya üzerinden hali hazırda bunu tatmışken bildiklerimiz üzerinden geleceği vaat ediyor. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى. Siz ilk inşanızı bildiniz. Nasıl bir şeydir, nasıl zevklidir, hoştur. Bunu hali hazırda içinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla varın buradan. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Öğüt alsanız, ibret çıkarsanız, diğer inşanızın nasıl olacağı, nasıl mutluluk verici, nasıl sonsuz, bitimsiz hazlarla, zevklerle dolu bir mutluluk diyarı olduğunu kestirebilirsiniz. O bakımdan dünya ile aramızdaki etkileşim sadece bir fitne, bizi yoldan çıkarmaya dönük, çeldirici olmasının yanı sıra ahirete yönelik bir ön tadımlık diyelim veya tecrübe edilmeye, Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki bize vaat ettiği mutluluklarla alakalı olarak ahireti kestirebilmek için burada bir örneğini yaşadığımız küçük bir numune mahiyeti de var. O bakımdan dünyadaki zevki tatmayan, tabi helal dairesi içerisinde o lezzetin nasıl olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar etkileyici, çekici, haz ve zevk verici olduğuna dair bütün nimetleriyle bilen kimse bunu bir de o gözle okuduğu zaman, zaten bu gözle okuması bekleniyor, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunur. Bu dünyadaki bu kısıtlı örnek böyleyse, o zaman Cenab-ı Hakk'ın ahirette vaat ettiği o sonsuz hayat ne biçimdir, ne kadar güzeldir diye bunu önden kestirebilenler ahirete dair düşler kurmaya başlarlar
beklentiler oluşturmaya başlarlar. Bu dünyada canları sıkılsa, öteki alemde kendilerine vaat edilmiş bulunan heyecanın, zevkin ve saadetin etkisiyle teselli olurlar. Bu düzeyde onlar açısından gerçekçi bir vaattir. وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Allah Azze ve Celle sizi dünya hayatında istihlaf etti. Yani size burada imkan verdi. Bir hayat imkanı, bu hayatta belli tercihleri istediğiniz şekilde doğru, yanlış, güzel, çirkin, adil yahut adaletsiz imkanlar önümüze açılmış durumda. Kendimizin nasıl biri olmamıza dair bir karar içerisindeyiz. Bir irade yaşamaktayız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak feyanzura keyfe te'amelun. Nasıl amel edeceksiniz? Nasıl bir hayat ortaya çıkarmak istiyorsunuz? Hem bu dünyadaki bu mutlulukları, bu mutluluk örneklerini tanımak, hem ahirette Cenab-ı Hakk'ın bizi çağırdığı esenlik yurduna dair bir ön fikir elde edip onun için çaba ve gayret sarf etmek, hem de Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ bu ağaca yaklaşmayın misali, Hazreti Adem'den örneğini gördüğümüz yasaklamanın bir benzeri bizim hayatımızda da işliyor. Şuna yaklaşma, buna yaklaşma dediği sınırlı sayıda, öyle çok sayıda hayatı daraltan biçimde değil Cenab-ı Hakk'ın tahrimleri, haram kıldığı, bize nehyettiği şeyler, sadece ona karşı saygımızı gösterebileceğimiz sınırlı sayıda şeylerden ibaret. Sahip sensin ve senin sahipliğini tanıdığım için bana hayır, buna yaklaşma dediğin şeylerden uzak duruyorum. Bunu gösterebileceğimiz çok özel bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ ف۪يهَا Allah sizi orada bir süreliğine yetkilendirecek. Çünkü her istihlaf belli bir imkan aralığı, belli bir yetki aralığı o kişiye tercih bırakıyor demektir. Ayetlerden hatırlarsanız يَا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَل۪يفَةً فِي الْاَرْضِ Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ Şu halde insanlar arasında adaletle hükmet. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Hevanın ardına düşme. Dolayısıyla yanlışa yönelme. Hak ile adaletle hükmet. Hemen seçenekler halife olmasıyla, istihlaf yani kendisine bu yetkinin verilmesiyle hemen önüne seçenekler açılıyor. Bu çünkü verilen, açılan imkanda onun her türlüsünü yapabilmesi imkan dahilinde olsun olmalıdır ki ona bir yetki alanı açtığınız sahici olsun. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşini bıraktığında yerine "Uhlufni fi kavmi" kavmimde benim yerime geç ve hemen peşi sıra dedi ki "Ve aslih ve la tettebi' sabilel mufsidin." Islah et. Müfsitlerin ardına düşme. Hemen iki seçenekte iyisiyle kötüsüyle önümüze açılıyor. O bakımdan bizim bütün bir insanlık olarak yeryüzünde halife olarak bulunmamız Cenab-ı Hakk'ın cennakum halaife fil ardi min ba'dihim ondan sonra sizleri yeryüzünde halifeler kıldık. Linandura keyfe ta'melun. Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz? İyi seçeneklere mi yöneleceksiniz? Yoksa kötü seçeneklere mi yöneleceksiniz? O bakımdan bizi temiz sahibi yarattı Cenab-ı Hak. İyi ile kötüyü ayırt edebiliyoruz. Ayırt edebiliyoruz ki kötüyü yaparsak sorumluluğu üzerimizde kalsın. Aleyhimizde Cenab-ı Hak hücceti yani kanıtı oluşturuyor. Sen bunu bile bile yaptın. Bana karşı saygısızlığı bile bile işledin diye. O bakımdan içinde bulunduğumuz bu dünya mecrasında Cenab-ı Hakk'ın bize nehyettiği, yasakladığı şeyin bizim iç dünyamızda ve yaratılışımızda belli arzularla eşleşmesi gayet anlamlıdır. Yoksa zaten ikrah ettiğimiz, hoşlanmadığımız bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın bize yasaklaması, acaba hoşlanmadığımız için mi yoksa Cenab-ı Hak yasakladığı için mi uzak durduğumuz
belli olmazdı. Şimdi ise arzu duydum.

duyduğumuz züyyine linnâsi, hubbu şehevati, bu şehvetlerin arzusu bize süslü kılınmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hayır olmaz dediği zaman uzak durabiliyorsak arzumuza rağmen bu Cenab-ı Hakk'ı saydığımız, onu gözettiğimiz anlamına gelir ki bu tırnak içinde takvanın ta kendisidir. İşte Cenab-ı Hakk'ı kızdırmaktan, onunla aramızdaki münasebetin bozulmasından endişe ederek hem de arzu ettiğimiz bir şeyden geri durmamız tam manasıyla bir korunma refleksidir. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın hışımından koruyoruz. Biz burada kendimizi Cenab-ı Hakk'ın öfkesinden, gazabından koruyoruz. Nasıl? Onun yasakladığı şeye adım atmayarak. O bakımdan İmam Nevevi'nin bu rivayeti, burada verip dünya hayatını temel kodlarıyla tanımlayan bu girişin akabinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen takva konusunu gündeme getirdi. Fettakü dünya. Dolayısıyla dünya hususunda takvalı olun. Yani kendinizi koruyun. Cenab-ı Hakk'ı gözetin. Allah Azze ve Celle'nin kızacağı türden davranışlara, eylemlere, sözlere tevessül etmeyin, adım atmayın. Bu arzunuzu dünya sizi çekecek, dünya size cazip, hoş gelecek. Onu helal ile yaşayıp harama geldiği vakitte kendinizi kontrol etmeyi başarın. Buna muvaffak olabilmek için Allah'a dua edin, gayretinizi ortaya koyun. Tüm bunlar hepsi takvanın bileşenleridir. Fettakud dünya. Dolayısıyla bir kimse dünya hayatıyla arasında, kendi varlığıyla dünya arasındaki bu eşleşmeden ya rahatsız olmamalı. Ya ben nasıl böyle bir şey arzu ederim diye bunu normal saymalı. Ben böyle bir şey arzu etmem gayet normal ama böyle bir şeyi irademle işlemem anormal. Böyle bir şeyi Cenab-ı Hakk'ın yasaklamasına rağmen gidip yapmam anormal. Yoksa buna dair içimde bir arzu uyanması, buna dair içimde bir heves oluşması sınavın gayet tabii bir zeminidir. Cenab-ı Hak bunu böyle oluşturmuş ve bu konuda bütün insanlar böyleyiz. Cenab-ı Hak züyyine linnâsi, bütün insanlar için süslendirildi. O bakımdan bu süsün olması, süslü gelmesi bizi anormal bir şekilde rahatsız etmemeli. Bunun böyle olması gerektiğini, yaratılışımızda bunun bir karşılığının bulunduğunu baştan bilmeliyiz. Ama bize düşen bu menhiyata dair içimizde beliren arzuyu Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygının bir gereği olarak kontrol etmeye girişmemiz. İşte bu bizim takvamız olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu açıdan bizi uyarıyor. Fettakud dünya. Dünyadan sakının. Bu el etek çekin, uzak durun, sakın el sürmeyin anlamında bir şey değil. Cenab-ı Hak dünyanın sizi aldatmasına, dünyanın sizi büyülemesine, dünyanın sizi kendisine meftun etmesine ve dünyanın size kendisini her şeyden öncelikli olarak kabul ettirmeye çalışmasına karşı durun. Dünyayı bir araç olarak yaşayın. Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ölçülerde dünyayı yaşayın. Bir gelip geçen kimse gibi kendinizi her zaman görün. Dünyada sonsuz bir beklentiyle dünyaya bağlanmayın. Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve güzel bir örnek olarak bize bıraktığı, hem sözlerinde hem de hayatının kendisinde mülahaza ettiğimiz hususlar. Eğer bunları yaparsak o zaman dünya sürecinden kendimizi koruya koruya geçebilmeyi başarırız. Yoksa eğer bunlara tutunmazsak dünyanın bizi avlaması kaçınılmaz olacaktır. İçimizdeki arzu merkezlerini uyandırması, kendisine bağlaması ve çekmesi, eğer ki biz İman edip salih amellerle donanmaya ve bunlarla kendimizi dünyaya karşı korumaya azmetmez isek, öylece kendimizi bırakırsak

efendim, kendisine cezbeden yanları bana, bağışlayın ifademi, sökmez, vari bir yaklaşım kişiyi tehlikeye sokar. O bakımdan madem ki Allah'ın elçisi bizi ciddi manada uyarıyor, tehlikeye dikkat çekiyor, bak etkileyicidir, çekicidir diyor, o zaman gözünü bile koruyacak kadar, yani kendini uzun uzun ona bakmaya, onu düşünmeye, tasavvur etmeye, böyle çok yaparsan seni etkilemeye ve daha etkilemeye başlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulü üzerinden bize örnek verdi. Elçisini uyararak bize büyük bir ibret çıkarmamıza vesile kıldı. Dedi ki فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Sakın ha onların malları da evlatları da senin ilgini çekmesin. Öyle beğenip aa ne kadar güzelmiş diye aldanma. Başka bir ayette bakışlarımızı bile kontrol etmemizi yine elçisi üzerinden bize güçlü şekilde öğütlemiş oldu. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ İki gözünü dikme ila ma metta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dünya hayatının güzelliklerinden onlara meta olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikip durma. Demek ki gözümü bile korumak durumundayım. Uzun uzun bakarsan bu kez ne demişler? Göz görürse bu kez gönül arzulamaya başlar. O bakımdan gönlü yönetmek isteyenler önce gönle uzanan gözden girişi kontrol etmeyi isterler. Çünkü bu gönlü yönetmenin kolay yoludur. Ama gönle düşerse gözü açık bırakırsın. Gönle düşerse gönül ile baş etmek daha zor olacaktır. Dünyanın bu bütünüyle çekici ve insanda arzu oluşturan menhiyatı, haram olan şeyleri kastediyoruz. Helal olanlarla ilgili herhangi bir problem yok. Ama helal olanlarla ilgili bile kişi bütün bir amacını, gayesini, ahireti unutturacak şekilde helal olanı bile amaç edinse kendisine, burayı sonsuz bir gelecek inşa edercesine düşlemeye kalksa bu da problemli olur. Helal olanın bile en azından meta olduğunu bilmeli. Bir süre sonra bunlar hepsi elden geri alınacak olan şeyler. O bakımdan hayali, beklentiyi, arzuyu ve ümidi, amacı kastediyorum, ahiret olarak kişi kendi iç dünyasında oluşturmalıdır ki yolculuğu başıyla sonuyla doğru bir istikamet kazansın. Yoksa hayatta sürekli amaçlarını değiştirir, zikzak gibi, labirent gibi bir oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli gönlünü bir şeylerle avutabilmek için uğraşır durur. Bu da bir insanı yorar. Eline de çok fazla bir şey geçmez ve akıbeti çaresizlik olarak elde avuçta bir şey kalmamış bir halde bu hayattan ayrılmak ki en kötüsü. O bakımdan hayattan öteye dair bir ümitle ayrılmak ve ölüme giden süreçte hep o ümidi çoğaltarak, büyüterek ilerlemek muazzam bir mutluluktur, bahtiyarlıktır. Hem hayatı sürekli heyecanı artan, beklentisi artan ve sürekli ümit dolu kılar, hem de ucu sonsuz bir geleceğe açılır. فَتَّقُ الدُّنْيَا Eğer böyle düzgün yaşamak ve muazzam bir sonuca kavuşmak istiyorsanız, o zaman hayatı size bahşeden Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bu hayatı güzellikle tatmayı, yaşamayı, onun olur dedikleri, helal kıldıkları, ki tamamına yakını helal, bazı istisnai haramlar var, haramlara da karşı dikkatli olarak Cenab-ı Hakk'ı saydığınızı gösterip sen hayır dediğin için uzak duruyorum demeyi ve bu arada harama içinizde oluşan arzuyu da bu anlamı dolayısıyla anlayabilmeyi, demek ki bende bu arzu oluşacak ki ben bu arzu ile yenişmeye çalıştığımda, onu dizginlemeye çalıştığımda Cenab-ı Hakk'a olan saygımı ortaya koyabilmiş olayım. وَاتَّقُ النِّسَى Peki dünya içerisinde bu umum genel ifadeden hemen sonra özel bir ifade geldi. وَاتَّقُ النِّسَاءَ Ve kadınlardan sakının. Yani kadınlara dair. Onların dünyanın temsil ettiği

En önemli arzu, beklenti ve his noktası olarak kişinin şehvetini kastediyoruz. Bu şehvet üzerinden oluşan imtihanı Cenab-ı Hak dünya, bağışlayın ifademi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın içerisinden özel olarak seçti ve hadiste ifade etti. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ Dünyaya dikkat edin, sakının harama düşmek hususunda, sonra da hemen kadınlar konusunda aman ha dikkat edin, harama düşmek hususunda kendinize çeki düzen verin. Çünkü hadis şarihlerimiz diyorlar ki dünya içerisindeki hemen hemen her şey bu anlamda bir zinet ve iptila vesilesidir. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki inna cealna ma alel ardi zineten leha. Yeryüzünün üzerinde her ne varsa hepsini zinet kıldık. Linebluvahum, sınayalım diye. Şimdi sınav aracı hepsi süs. Ama bunlar içerisinde az etkili olanı var, çok etkili olanı var, güçlü etkili olanı var. O bakımdan bunlar içerisinde en etkili olanını Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem öne çıkarıp dikkatimize sunmuş. Vettekun nisa'a, kadınlara dikkat edin. Nitekim o diğer okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak da aynı vurguyu yapıyor. Zuyyine linnâsi hubbu'ş-şehvâti, insanlara şehvetlerin tutkusu hoş ve süslü kılındı. Hemen ilk örnek olarak minen nisâi vel benînâ vel kanâtîril mukantarâti minel zehebi vel fıddâ. İlk başta kadınları saydı Cenab-ı Hak. Sonra evlat, oğullar, sonra da altınlar, gümüşler, yani mal olmak üzere bunlara sahip olmanın arzusu ve beklentisinin bu dünya hayatında bizler için önemli bir çekim noktası, bizi Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden güçlü ve etkili parazit duygular bunlar. O bakımdan kişinin Cenab-ı Hakk'a saygısı, Allah'ın vaat ettiği ahirete dair ümidi ve arzusu eğer sağlam olursa, bu geçici Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı süreçte onlara karşı kendisini frenleyebilecek araçlara sahip olur. Bu da Allah'ın öğrettiği dini, mübini, İslam'ı yaşamakla ancak mümkün olur. Bunlar içerisinde de ilk sırada anabileceğimiz araç, kişiyi münkerattan alıkoyacak türden اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki namaz kişiyi yanlış şeylerden, menhiyattan, münkerattan alıkor diyor Cenab-ı Hak. Bunlar koruyucu kalkanlarımız. Eğer dünya bana bir şey etmez, bana bu türden araçlara da, koruyucu kalkanlara da gerek yok gibi kendisini güçlü zanneden kimse tam da bu süreçlerde dünyanın avı olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayete devamla dedi ki فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ. Hatırlayın ve bilin ki İsrailoğullarının ilk fitnesi كَانَتْ فِي النِّسَائِ, kadınlar konusunda olmuştur. Dolayısıyla kadın konusunun toplumun içtimai hayatında insanlar arasında fitneye yol açtığı, onun erkekler üzerindeki etkili yanı, arzu oluşturmak bakımından erkekleri Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığa davet eden, onun haram kıldığı ilişki biçimlerine çağıran yanı, Allah Azze ve Celle'ye karşı bu dünyayı doğru dürüst yaşayabilmek hususundaki en önemli çeldiricilerden. O kadar ki Allah'ın elçisi bunu ilk sırada vurgulamış ve dikkatimizi bu noktaya çekiyor. Tabii erkekler açısından etkili olan karşı cins kadınlarken, kadınlar açısından da etkili olan karşı cins erkeklerdir. Bu anlamda karşılıklı bir etkileşim ve bu etkileşimin helal ve haram çerçevesi var. Dolayısıyla ister erkek olsun, ister kadın olsun, kim salih amellere yönelirse, yani doğrusunu, güzelini yapmaya çalışır, helal dairesi içerisinde kalmaya özen gösterirse, Cenab-ı Hak dedi ki ister erkek olsun ister kadın olsun, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, kim salih amelleri işlerse,
yani helal dairesinde doğrusunu, güzelini, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeklini yaparsa, min zekerin ev unsa, ister erkek olsun, ister kadın olsun, felenuhiyennehu hayaten tayyiba. Biz ona başta bu dünyayı güzel bir hayat olarak yaşatacağız. Hoş bir hayat demiş Cenab-ı Hak. Yaşatacağız ve ahirette de velenecziyennehum ecrahum bi ehseni ma kanu ya'melun. Ahirette de karşılıklarını en güzel şekilde, yaptıklarının en iyisiyle karşılık vereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla süreç sadece erkekler için işleyen bir süreç değil. Erkekler, kadınlar birlikte işleyen bir süreç. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın hayır ey Adem yaklaşma dediği o ağaç aslında Hazreti Adem'i de olduğu kadar eşi Hazreti Havva'yı da ilgilendiriyordu. Nitekim cürmü işlediklerinde Cenab-ı Hak her ikisini birlikte yanlışı irtikab ettiler diye levmetti. فَعَصَى آدَمُ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Her ikisi ondan yediler ve yer yemez onların ayıpları Cenab-ı Hak dedi belirdi, ortaya çıktı. Her ikisiyle ilgili bu suçlu oldukları durumda Cenab-ı Hak onlara أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَى. Ben sizi, siz ikinizi o ağaçtan nehyetmemiş miydim dedi. Demek ki süreç erkeğiyle kadınıyla herkes için aynı anda işliyor, birlikte işliyor. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıklarından uzak durmak, emrettiği ve helal dairesi içerisinde bize tattırmak, zevkini yaşatmak ve beğendirmek. Beğendirdikten sonra da bu dünyadaki sadece meta, asıl siz ahirette size vaat ettiklerimi bir düşünün diye dünyadan ahirete bize bir fikir verdiği bu dünya sürecini hem doğru yaşayıp hem de ahirete kocaman bir ümitle geçebilmek için Allah'ın elçisi bize altın değerinde bir anahtar veriyor bu rivayette. Ravahu Muslimun, rivayeti İmam Müslim sahihinde vermiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda Allah Azze ve Celle fırsat verirse birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, "Bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı," buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın," buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır," dedi. "İki kirat ne kadardır?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İki büyük dağ kadar," dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım.

0: buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya da sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü namazlarının ardından Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi, derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.
3: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır, dediler. Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın, diye onu suçladılar. Ardından da, şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim. İktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim, diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı. Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan, biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar." dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da İmanın bir bölümüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine

Göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Mekkelilerin uyguladığı baskı döneminde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Hatice gibi maddi durumu iyi olanlar fakirlere yardım ediyorlardı çocuklar. Öyle ki bu 3 sene sonunda onlar mallarının hemen hemen tamamını bu amaçla harcamışlardı. Mekkeli müşrikler bu kararı acımasızca uyguluyorlardı. Ancak içlerinden rahatsız olanlar da vardı. Müslüman olanların bazı akrabalarıyla vicdan sahibi bazı insanlar yapılanları çok büyük bir haksızlık olarak görüyorlardı. Bu vicdan sahipleri bazı geceler gizlice mahallede bulunan akrabalarına yiyecek götürüyorlardı. Hatta bir defasında Ebu Cehil, Hakim adında birini buğday taşırken yakalamıştı. "Bu buğdayı nereye götürüyorsun?" diye sordu. "Ebu Talip mahallesine götürüyorum."
3: "Bunun yasak olduğunu bilmiyor musun?"
2: "Biliyorum ama uygulamıyorum. Sizde hiç mi vicdan yok? Ne biçim insanlarsınız? Orada akrabalarımız, yaşlılar, çocuklar açlıktan perişan oluyor. Ben buna sessiz kalamam."
3: "Hayır, onlara yardım edemezsin," dedi Ebu Cehil.
2: Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, yaralananlar oldu. Yine vicdan sahibi insanlardan Hişam adında birisi yakınlarına şöyle demişti: "Ben utanıyorum bu durumdan. Onlar yiyecek yemek bulamıyor, içecek su bulamıyor. Bizse bolluk içinde yaşıyoruz. Onların ne suçu var? Bu işe bir son vermek gerekir." Ve arkadaşlarını ziyaret ederek bu fikrini paylaştı. Sonra da Kabe'de toplanan ileri gelen yöneticilerle bu meseleyi tartıştılar. Bu konuşmaların yapıldığı gün Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'e şöyle buyurdu: "Amcacığım, Rabbim Allah, Kureyş'in bu 3 yıldır süren ambargosunu geçersiz kıldı. Gönderdiği böcekler Kabe duvarında asılı olan boykot kararları belgesini yediler. Sadece Allah isminin yazılı olduğu satırlar yerinde duruyor." Peygamber Efendimiz Kabe'deki yazılı belgenin son halini görmemişti ama Allah ona haber vermişti. Kafirlerin kararlarının geçersiz olduğunu böcekler vasıtasıyla bildiriyordu. Hazreti Muhammed'den bunları duyan Ebu Talip doğruca Kabe'ye gitti. Orada Mekke'nin ileri gelenleri toplanmıştı. Vicdan sahibi insanlar bu baskının bitmesini istiyordu çocuklar. Zalimlerse Müslümanlar ölünceye veya Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendilerine teslim edilinceye kadar bu kararların uygulanmasını istiyorlardı. Ebu Talip onlara Hazreti Muhammed'in söylediklerini aktardı. Mekkeliler bu habere şaşırıp kaldılar, inanmadılar. "Olmaz öyle şey, asla inanmayız." Ebu Talip mantıklı bir teklifte bulundu: "Gidip Kabe duvarındaki belgeye bakalım. Eğer yeğenimin dediği gibi ise boykotu sona erdirelim. Yok eğer o yalan söylemişse ben de sizinle birlikte Muhammed'e karşı duracağım." Bu söze hiç kimse itiraz etmedi. Kabe'ye gelip uzaktan belgenin duvarda asılı olduğunu görünce müşrikler sevinçle bağırdılar. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Belgenin yanına geldiklerinde onun delik deşik olduğunu, sadece Allah isminin yazılı olduğu kelimelerin sağlam olduğunu gördüler. Böylece 3 yıl boyunca devam eden şehir baskısı sona erdi. Müslümanlar direnmiş, kazanmışlardı. Bu imtihandan da yüz akıyla çıkmışlardı. Ambargonun kalkmasından sonra Müslümanlar biraz rahatlamıştı. Peygamber Efendimiz daha önce olduğu gibi yine İslam'ı anlatmaya devam ediyordu. Peygamberliğin 10. yılıydı ve o sene 2 büyük acı yaşandı. 80 yaşında olan Ebu Talip rahatsızlandı. Çocukluğunda Peygamberimize babalık, peygamberliğinde de en büyük koruyuculuk yapan Ebu Talip artık ölüm döşeğindeydi. Allah Resulü onu ziyaret ediyor, hiç olmazsa vefat etmeden önce Müslüman olmasını arzu ediyordu. Ancak Ebu Talip kelime-i şehadet getirmedi ve bir müddet sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz en büyük destekçisi olan amcasının Müslüman olmadan ölmesine üzülüyordu. Ama inanç işlerinde zorlama olmazdı. herkes kendi arzusuyla Müslüman olmalıydı. Evet çocuklar, Ebu Talib'in vefatının üzerinden daha 3 ay geçmemişti. Vefatının getirdiği hüzün henüz dağılmamıştı. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca unutamayacağı bir acı daha yaşadı. 25 yıl hayatını paylaştığı, birlikte olduğu Hazreti Hatice vefat etti. Hazreti Hatice 65 yaşındaydı. Çok da yaşlı sayılmazdı ama ölüm Allah'ın emriydi ve buna kimse karşı koyamazdı. O Peygamber Efendimiz'in eşiydi. Her konuda ona yardımcıydı. İlk iman edendi. Gerçek bir hanımefendiydi. Çileli günlerin teselli edicisiydi. Cömertti. Malını Allah yolunda fakirlere harcardı. Allah'ı seven bir kuldu. Müminlerin annesiydi. Onun vefatı müminleri de çok üzdü. Bu iki acı olay dolayısıyla da bu yıla hüzün senesi denildi. Evet sevgili çocuklar, Peygamber Efendimiz Mekke'de her türlü fırsatı değerlendirerek İslam'ı tebliğ ediyordu, anlatıyordu. Ancak insanlar kesin olarak iki gruba ayrılmıştı. Müslümanlar dinlerine bağlıydı, kafirler de kendi inançlarından vazgeçmiyordu. Bu durumu gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tebliğ için Taif'e gitmeye karar verdi. Taif, Mekke'ye çok uzak değildi. Orada yaşayan çok insan vardı. Eğer onlar Müslüman olursa, İslam için büyük bir gelişme olurdu. Yanına Zeyd'i alarak Taif'e giden Allah Resulü, yol boyunca kabileleri de ziyaret etti. Onları Allah'ın son dinine davet etti. Sonra yeşillikler içinde bağları ve meyveleriyle ünlü olan Taif'e girdi. Orada pek çok insanla, şehrin ileri gelenleriyle görüştü. Onlara İslam'ı anlattı. Ama Taif'in yöneticileri de çok katı ve anlayışsızdılar. Üstelik nezaketten de yoksundular. Peygamberimizi alaya alarak saygısız sözlerle incittiler. Bununla da yetinmediler, ayak takımından bazı kişileri, köleleri görevlendirerek onlara saldırmalarını emrettiler. Allah Resulü ile Zeyd şehirde duramadı. Hiçbir suçları olmadığı halde sadece İslamiyet'i anlattıkları için her ikisi de taş ve sopalarla saldırıya uğradılar. Rümeysa izin alarak araya girdi. "Hocam, sizin de bir köyde saldırıya uğradığınızı duyduk, doğru mu?" "Ha, evet doğru. Ben de benzer bir saldırıya uğramıştım. Ama bana saldıranlar köpeklerdi. Hayvanların saldırısını insan anlayabiliyor. Adı üstünde hayvan onlar ama bu Taifliler o zaman daha vahşice saldırdılar. Madem sordunuz anlatayım. Ben bir zamanlar bir köye gitmiştim. Hava soğuktu. Dışarıda kimsecikler görünmüyordu. Birden sokak aralarından çıkan sürü sürü köpekler bana saldırmaya başladı. Ben de yerdeki taşlara davranmaya çalıştım. Ama hangi taşa elimi attıysam alamadım. Taşlar buz tutmuştu. Ben bir taraftan kaçıp bir eve sığınmaya çalışırken, diğer taraftan da o meşhur sözümü söyledim. Ne biçim köy burası? Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar. Evet, bu nükteden sonra devam edelim. Taif'te köpekler yoktu ama ondan daha azgın insanlar vardı çocuklar. Peygamber Efendimiz'e ve Zeyd'e vahşice saldırıyorlardı. Atılan taşlar Peygamber Efendimiz'i yaralamasın diye Zeyd çok çaba harcadı. Üstü başı kanlar içinde kaldı. Allah Resulü de pek çok yerinden yaralanmış, ayaklarından kanlar sızıyordu. Şehir dışına çıktıklarında bir bağ evinin kenarında oturup dinlendiler. Bu insanlar niçin böyle davranmışlardı? Peygamberimiz düşünüyordu. Onlara hakaret etmemişlerdi. Canlarına, mallarına, evlerine, bahçelerine bir zarar vermemişlerdi. Sadece onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmişlerdi. Acaba görevini gereği gibi yerine getirememiş miydi? Allah'ı kızdıracak bir şeyler mi yapmıştı? Bunları düşünen Peygamber Efendimiz'e Cebrail Allah'ın emriyle geldi. "Ey Muhammed üzülme. Eğer sen istersen Allah bu şehri halkıyla beraber yok edecektir. Ne dersin?" Merhamet sahibi olan Peygamber Efendimiz bunu istemedi. "Hayır. Ben bu insanların yok olmalarını istemem. Ümid ederim ki bu insanların soyundan gelenler iman ederler." Allah Resulü üstünlüğünü, sevgisini gösteriyor, onlara dua ediyordu. Bu duanın bir sonucu olacak ki, az sonra Addas isimli bir köle elinde üzüm salkımlarıyla onların yanına geldi. Peygamberimizle tanıştı, onu dinledi ve Müslüman oldu. Asel, Nasreddin Hoca'nın biraz duraksamasından yararlanarak söz aldı. "Hocam, bu insanlar Peygamber Efendimiz'e niçin inanmıyorlardı? İnanmak çok mu zor?" Nasreddin Hoca tebessüm etti.
3: "Evet, inanmak hem çok kolay hem de çok zordur. Allah'ın son hak dini olan İslamiyet'i günümüzde de kabul etmeyen insanlar var. Müslüman ülkeleri yağmalayan, şehirleri yerle bir edenler var. Kılıçla, türlü silahlarla önlerine gelen masum insanları öldüren nice zalim beyler, krallıklar, ülkeler var. Her devirde iyiler ve kötüler, müminler ve kafirler olmuştur çocuklar. İnanmayan her bir insanın kendine göre bir gerekçesi olabilir. Ama bazılarının bahaneleri, bazılarının da yanlış sebepleri vardır. Soruna cevap olarak şunları söyleyeyim. Yıllarca devam eden inanç ve alışkanlıkları değiştirmek kolay değildir. Bazıları eski düşüncelerine körü körüne bağlanırlar. Toplumun ileri gelenlerinin etkisinde kalırlar. Gurur ve büyüklenme içindedirler. Peygamberi küçük görürler. Zengin olmaları onları şımartmıştır. Bu yüzden kendilerinin her zaman haklı olduğunu zannederler. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onların nefsine zor gelmektedir. İslam'a girdikleri zaman bazı ibadetleri yapmaları gerekmektedir. Bu ise onlara zahmetli görünmektedir. Daha doğrusu şeytan onlara zor göstermekte. Zevkine düşkün, dünyaya aşırı derecede bağlıdırlar. Doğruları aramak ve bulmak için herhangi bir çaba göstermemektedirler. Kendi çıkarlarını gözetmektedirler. İnsanlar bu ve bunun gibi sebeplerle doğrulardan yüz çevirebiliyorlar. Ama kim doğru ve güzel olana uyarsa her zaman kazançlı çıkar. Allah hepimizi dünyada da ahirette de kazanan kullarından eylesin. Nasreddin Hoca öğrencilerinin amin demesinden sonra sözünü bitirdi. Bakın ben dersimize gelirken bir olaya şahit oldum çocuklar. Bir grup genç birlikte geldiğimiz bu arkadaşımızı sıkıştırmış ona zarar vereceklerdi. Ama onları uyardım. Sağ olsunlar onlar da beni dinleyip kavgadan vazgeçtiler. Ama beni dinlemeselerdi günah işleyeceklerdi. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir iş yapmış olacaklardı. Ayrıca suç işlemiş olup ceza alacaklardı. Bizler hayatımız boyunca hep doğrudan yana olalım ve doğru, temiz, ahlaklı insanlarla birlikte olalım. Evet çocuklar, bu haftalık da bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dosdoğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak, Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: Ebu Hümeyd, Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ se'elte fel tes'elillâh. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف."
3: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu, başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise, bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri, Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir," buyurmuştur.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre, o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, yani güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede, kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,

kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem

Bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.''

0: Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: İyi akşamlar Haham Feynehas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
4: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
3: Sanmam.
4: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
3: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baru. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam. Buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baru. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde...

0: Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
1: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
0: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
1: Öyle değil mi ya?
0: Öyle tabii.
2: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
0: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
2: Peki efendim.
0: Sizin işinize gelince soylu baru, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak bilirsiniz pek kolay değildir.
1: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
0: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
1: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
0: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
1: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
0: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
0: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
0: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
1: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
1: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu baru?
1: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل

0: سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
1: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
1: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
2: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
1: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
0: Hadislerin hikayeleri.

Helal ve haram. Allah'ın kulları için koyduğu sınır. Selman'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yağ, peynir ve hayvan derisinden yapılan elbise hakkında soru sorulduğunda o şu cevabı vermişti. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle anlatıyordu. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün, dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin, ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Açma orayı sakın. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. Daha sonra Allah Resulü dostlarına bu tasviri şöyle izah eder. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa O'nun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı, Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaratan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. İnsanları sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratan Allah, onlara yeryüzünde sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin pek çoğunu onlara helal kılarken, bir kısmına ise sınırlama getirmiştir. Söz gelimi bunca üzüm bağını bahşeden Allah, sarhoş ederek insan aklını giderdiği için içkiyi yasaklamıştır. Koymuş olduğu yasaklar aslında yine insanların yararına yöneliktir. Yüce Allah neyin haram, neyin helal olduğunu bazen gönderdiği kitaplar ve elçiler aracılığıyla açıklamış ve kendisine inananların bu yasaklara dikkat etmelerini istemiştir. Hakkında herhangi bir hüküm belirtilmeyenlerse yapılmasında bir sorun olmayan uygulamalardır. Nitekim yağ ve peynirin yenilip yenilmeyeceği, hayvan derisinden yapılan elbiselerin giyilip giyilmeyeceği sorusuna Allah Resulü şu cevabı vermiştir. Helal, Allah'ın kitabında helal kıldıklarıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği mübah şeylerdendir. Böylece cahiliye Araplarının hoşlarına giden şeyleri yiyip alışkanlıkları dışında kalanları necis, pis addederek terk etmelerine karşın İslam'da helal ve haram sınırı Allah'ın belirtmesiyle çizilmiş oluyordu. Helal haram konusunda Allah Resulü ise şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında ise bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Resul-i Ekrem sözlerini şu nefis benzetmeyle sürdürmektedir. Bu tıpkı bir koruluğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Bu sözleriyle Allah Resulü, insanın doğru yolu bulmasında temiz bir kalbe ihtiyacın olduğunu ve vicdana çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü bildirmekte, salih amellerin ancak salim bir kalple gerçekleşebileceğini haber vermektedir.
İslam'da helal ve haramı belirlemek Allah'a ve onun izniyle de Hazreti Peygamber'e aittir. Dolayısıyla insanların kendi arzularına göre bir şeye helal veya haram demeleri şiddetle yasaklanmıştır. Oysa cahiliye döneminde Araplar ellerinde geçerli herhangi bir delil olmaksızın bazı şeyleri kendilerine helal, bazılarını da haram sayıyorlar, helal haram sınırını arzularına göre değiştiriyorlardı. Mesela onlar 5 defa yavrulayan bir devenin 5. yavrusu yine erkek olursa o devenin kulağını yarıp salarlar, artık onu herhangi bir şekilde kullanmazlar ve ona bahira derlerdi. Yine onlar başlarına gelen bir beladan kurtulmak için putlara adak adar, kurtulunca da adağı serbest bırakıp ondan faydalanmayı kendilerine haram sayarlar, o hayvana da saibe derlerdi. Öte yandan koyun dişi doğurursa kendileri alır, erkek doğurursa putlarına adarlardı. Şayet koyun bir dişi bir de erkek olarak ikiz yavrularsa, dişi nedeniyle erkeği de putlara kurban etmezlerdi. Buna da vasile derlerdi. Yine bir erkek deveden 10 batın yavru olunca artık o hayvana binmezler ve onu hiçbir su ve otlaktan men etmezler, o deveye de ham derlerdi. Allah onların yaptıklarını ayet-i kerimelerde şöyle kınamıştır. Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Fakat kâfirler yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğu anlamazlar. Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır. Onlar sapıtmış kimselerdir ve doğru yolu bulacak da değillerdir. Müşriklerin kendi arzularına göre istedikleri şeylere helal veya haram demelerini kınayan Yüce Allah, dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler ayetiyle de Müslümanları uyarmıştır. Onların kendi arzularına göre Allah'ın helal kıldığına haram, haram saydığına ise helal demeleri Allah'ın hükümlerini inkar etme, dolayısıyla da kendilerinde helal haram sınırını belirleme hakkı görerek ona şirk koşma anlamına geleceği gibi, bu hükümlerin körü körüne kabul edilmesi de Allah'a şirk koşmakla eşdeğerdir. Hristiyanken arayış içinde dolaşan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim, boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın, "Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler" ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı." Öte yandan Allah'ın hükümlerini istedikleri gibi tevil etme suretiyle helali haram, haramı da helal sayan kişiler sert bir şekilde kınanmıştır. Örneğin Yahudiler Allah'ın haram kıldığı cumartesi günü balık avlama yasağını arzularına göre tevil etmiş, diğer günlerde gözükmeyen balıkların cumartesi günü akın akın geldiğini görünce o gün ağlarını kurup pazar günü de toplamışlardı. Böylece onlar aslında yasağın içini boşaltmışlardı. İbn Abbas'ın naklettiği şu hadis de Yahudilerin benzer şekillerde yasakları nasıl tahrif ettiklerini göstermektedir. Bir gün Resulullah'ı Kabe'de Hacerül Esved'in yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa "Allah Yahudilere lanet etsin" dedi. Daha sonra da "Allah onlara iç yağlarını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şey yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur" buyurdu. Allah Resulü murdar ölen hayvanın iç yağlarının deri yağlamak, gemileri cilalamak ve mum yapmak amacıyla kullanılmasının hükmünü soran bir sahabiye, Yahudilerin yaptıklarını hatırlatarak onların satışının da haram olduğunu bildirmiş,
Müslümanları Allah'ın haram kıldığı bir şeyi basit hileler

0: helallerle helale çeviren Yahudiler gibi olmaktan sakındırmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur." Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, İkincisi ehli beytimdir ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdim. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

0: ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
0: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp, nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki, hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum mu?

Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
4: Senden beklediğimiz de buydu.
6: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
7: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
6: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
8: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
9: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
8: Yesrib'den gelmiş sağda bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
9: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
8: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
9: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
0: 120. Bölüm.
5: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
10: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
5: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
11: Ya Resulallah, amcamızın biricik kızını müşriklerin arasında bırakmasak, onu Medine'ye götürsek.
5: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin bu teklifine ses çıkarmamıştı ama şimdi Ümame gözyaşları içinde arkasındaydı. Onun da Medine'ye götürülmesi için hazırlanmasını emretti. Yolculuk başlamıştı. Peygamberimiz sefer sırasında ashabın durumunu gözetir, kimi zaman hızlanır, kimi zaman da yavaşlardı.
12: Güneş batmak üzere.
13: Evet.
12: İyice yorulduk.
13: Konaklama yerine yaklaştık.
12: Resulullah epey hızlandı.
13: Yiyecek veya içecek azaldığında böyle yapar genelde.
12: Bilmiyorum ama yaşlılar ve çocuklar yürümekte zorlanıyor.
13: Efendimiz fark etmemiştir. Söylersek hızını azaltır.
12: Doğru söylüyorsun. Ben söyleyeyim o zaman. Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar.
5: Peygamberimiz geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Tüm yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek hafifçe uyusak size faydalı olur mu dedi ve müsait bir yerde konakladı. Bizi bu gece kim bekleyecek diye sordu.
12: Ben beklerim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını ona verdi ve şunu al, sakın dikkatsiz davranma dedi.
12: Şurada güzel bir otlak var. Develer orada otlarken ben de şu ağacın altında dinleneyim biraz. Oh, hava serinledi, rahatladık biraz. Çok uykum geldi, yorulmuşum. Ama uyumamam lazım. Uyursam bekçilik yapamam. Hem Allah'ın Resulü'nün devesi hem de diğerleri bana emanet. Ben söz verdim. Müslümanları sabah namazına ben kaldıracağım. Aman Allah'ım. Sabah olmuş. Ben insanları sabah namazına kaldıracaktım. Ya develer? Oh, neyse ki çok uzaklaşmamışlar. Hadi gelin bakalım. Resulullah'ın yanına gidelim. Hay Allah. Nasıl da uyuyakalmışım. Benim yüzümden namazlarını kaçırdılar. Belki de kılmışlardır. İnşallah aralarından uyanıp da diğerlerini uyandıran birileri olmuştur. İşte burada uyuyorlar. Birini kaldırıp hemen sorayım. Hey, uyan. Uyan Abdullah. Sabah namazını kıldınız mı?
13: Hayır. Yeni kalkıyorum. Hay Allah. Güneş doğmuş.
12: Benim yüzümden. Uyuyakalmasaydım sizi de uyandırırdım.
5: Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e su kabında su var mı diye seslendi.
14: Evet, sana kurban olayım ya Resulallah.
5: Hazreti Bilal peygamberimiz için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu.
15: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Peygamberimiz kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı.
12: Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık.
5: Peygamberimiz, hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık, dedi. Ve ümmetini daha da rahatlatmak için şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederiz ki, bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir. Umrelerini yapmış olan Müslümanlar Medine'ye yaklaşıyordu. Hazreti Fatıma ile birlikte yolculuk eden Hazreti Hamza'nın kızı Ümame bir istekte bulundu.
10: Ablacığım, babamın Uhud'da şehit olduğunu söylüyorlar.
16: Evet Ümameciğim.
10: Şehit olanlar şehit oldukları yere defnedilirmiş. Doğru mu?
16: Evet, doğru.
10: Peki Uhud gideceğimiz yere yakın mı?
16: Evet canım, Medine'ye çok yakın.
10: Babamı ziyaret edebilir miyim peki?
16: Tabii Ümame, neden olmasın? Ben Ali'ye söyleyeyim, seni gider gitmez götürelim şehitliğe, olur mu?
10: Çok sevinirim. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. Sen onun nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
16: Hatırlamaz mıyım? Amcam Hamza dünyanın görüp göreceği en güzel insanlardan biriydi. Onunla ilgili hatıralarımı anlatayım mı sana?
10: Lütfen, çok isterim.
16: Ben hemen hemen senin kadardım. Mekke'deydik. Babama akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Sadece babama değil, tüm Müslümanlara. Senin babansa nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa onun yardımına koşuyordu. Kureyş ondan çekinirdi. Uzun boylu ve heybetliydi. Kılıcını eline alınca karşısında durmak yürek isterdi.
10: Evet, boyunun uzun olduğunu hatırlıyorum. Beni kucağına alınca başım bulutlara değecek gibi gelirdi. Bir de saçları çok güzeldi.
16: Evet, öyleydi yavrum. Saçlarını uzatırdı. Kahverengi güzel gözleri vardı. Kötülüğe karşı dimdik dururken ailesine çok sevecen davranırdı. Senin doğduğun günü hatırlıyorum. Biz annen Selma'nın yanındaydık. Nasıl da mutlu olmuştu. Seni çok severdi.
10: Öyle mi?
16: Evet.
10: Anlatmaya devam etsene.
16: Medine'ye hicret ettiğinde geride bıraktığı sizleri çok özlüyordu.
10: Ben de kendimi bildim bileli hep onu özlüyorum. Annem babamın nasıl Müslüman olduğunu anlatırdı bana.
16: Hı hı.
10: Bir de sen anlatır mısın?
16: Anlatayım tabii. Bir gün babam bir grup Müslümanla Kabe'ye gitmiş. İçlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bazı müşrikler Müslümanları tartaklamaya ve onları hakaret etmeye başlamışlar. Senin babansa o esnada hareme gelmiş. Sırtında yayı ve ok çantası varmış. Meğer avdan dönüyormuş.
10: Evet, annem babamın iyi bir avcı olduğunu anlatırdı. Çölde bile avlayacak bir hayvan bulurmuş.
16: Evet, bu konuda çok mahirdi. Hareme girip de Müslümanların halini görünce deliye dönmüş. Çünkü güçsüz insanların güçlüler tarafından ezilmesine oldum olası tahammül edemezmiş.
10: Biliyorum.
16: İşte böyle. Orada insanları kışkırtan Ebu Cehil'in üstüne yürümüş. Ebu Cehil saldırgan bir adamdı. Kimseden korkusu da yoktu. Ama Hamza'nın üstüne doğru geldiğini görünce neredeyse küçük dilini yutmuş. Hiç sesini çıkaramamış. Bir kadın olan biteni babana anlatmış meğer. Peygamberimize hakaretler ettiğinden haberdarmış. Yüzü gözü kan içinde kalan Müslümanları görmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Baban elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirmiş.
10: Ya!
16: Evet, Ebu Cehil'in etrafındakiler ona saldırmaya kalkmış. Ama Ebu Cehil onları sakinleştirmiş. Ben onun yeğenine kötü davrandım. Bu yaptığını hak ettim demiş.
10: Babamdan korkmuş mu yani?
16: Evet, hem onun gücünden hem de Müslüman olmasından korkmuş. Ama korktuğuyla kalmış çünkü amcam Hamza bu hadisenin hemen ardından babama gelip Müslüman olduğunu söylemiş.
10: Ne güzel.
16: Babacığım onun Müslüman olmasına o kadar sevinmiş ki anlatamam. Babam amcam Hamza'yı çok severdi.
10: Babam da amcam Muhammed'i çok severdi.
16: Kardeş gibi büyümüşler biliyorsun. Aralarında birkaç yaş var. Üstelik süt kardeşler.
10: Evet biliyorum. Hem amcayım hem de süt kardeşler.
17: Selamun aleyküm.
16: Ve aleyküm selam Ali.
17: Bir ihtiyacınız var mı sormak istedim.
16: Yok sağ ol. Biz de Ümame ile sohbet ediyorduk.
17: Neler konuşuyordunuz?
10: Babamdan bahsediyorduk.
17: Amcam Hamza'dan bahsediyordunuz demek.
16: Ali, Ümame'nin bir isteği var.
17: Hayırdır, neymiş? Elimizden gelen bir şeyse yaparız.
16: Amcamın kabrini ziyaret etmek istiyor.
17: Tabii, gideriz Ümame.
18: Selamun aleyküm.
17: Ve aleyküm selam Hasan.
5: Gelen Peygamberimizin meşhur şairi Hasan bin Sabit'ti. Hazreti Hamza'dan bahsedildiğini duyunca sohbete dahil olmuş, Ümame'nin babasına duyduğu hasret onu derinden etkilemişti. Dilinden şu dizeler döküldü.
18: O kız değerli ve şecaat sahibi bir efendiyi sorup duruyor. Kötülükler karşısında erkenden ve hızla yola çıkan cesur adamı. Ona dedim ki, ey Ümame, şehitlik rahatlık ve huzurdur. Gafur olan Rabbin rızasına ermektir. Mahlukatın Rabbinin, arşın sahibinin rıza ve mutlulukla dolu cennetine davet.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest asasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı.

Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Salih Amel'in vefası. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. İkisi geri döner. Birisi onunla beraber kalır. Çoluk çocuğu, malı ve ameli onu takip eder. Çoluk çocuğu ve malı geri döner, ameli ise kalır. Salih Amel'in vefası ve kurtarıcı rolü Yüce Rabbimiz tarafından şöyle beyan edilir. Kim mümin olarak salih ameller yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız ve erkek ya da kadın mümin olarak salih amel işleyen kimseye hiç şüphesiz arı duru hoş bir hayat tattıracağız. Arı duru hoş bir hayatın ne olduğu sualine cevap arayan meşhur müfessir İbni Kesir, Hazreti Ali'nin onu kanaat, İbni Abbas'ın da içinde bulunduğu bir grup alimin helal ve temiz rızık, yine İbni Abbas'ın saadet şeklindeki yorumlarına yer verdikten sonra şu değerlendirmeyi yapar. Sahih olan anlayış, arı duru hoş bir hayatın bunların hepsini içine aldığıdır. Demek oluyor ki kanaatsiz bir ticaret, helal ve temiz olmayan bir kazanç, saadet getirmeyen bir çalışma, ahiret hayatını göz ardı eden bir hedef, salih bir amel değil, aksine fasık yani Allah'a kulluktan çıkan, çıkaran bir iştir. Şüphesiz bu durum tabiinden Ebu Hazım'ın Allah'a yaklaştırmayan her nimet ve imkan baş belasıdır sözünü hatırlatır. Yunus Emre'nin şu dörtlüğü de bu çerçevede düşünülebilir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Şerhül Erbain Hadisen adlı eserinde Sadreddin el-Konevi, Ademoğlu su ve çamura, binaya toprağa yaptığı yatırım hariç, bütün harcamalarından ötürü ecre nail olur. Hadisi yorumlarken diyor ki, hadisin yasakladığı bina, sahibinin sadece kısa bir gezinti ve dolaşma, lüks ve konforu düşündüğü veya gösteriş ve duysunlar için hedeflediği bina türüdür. Böyle olunca baninin düşünce ve hedefi bu alemi geçemez. Bundan dolayı da ahirette bunun bir semeresi ve neticesi olmaz. Zira adam yaptığı bina ile şu geçici yurdun ötesinde bir şey hedeflememiştir. O halde onun fiilleri zail olan arazlardan ibarettir. Onların bu dünyadan ahirete intikalini sağlayacak bir imkan yoktur. Binaenaleyh semeresi olmadığından ecri de yoktur. Osmanlı medreselerinde miras taksimine dair okutulan Ceride-i Salih Efendi adlı Feraiz kitabının ilk cümlesi şöyledir. Terike-i meyite hukuki erba taalluk eder. Teçhüz-ü tekfin, kazai düyun, tenfiz-i vasaya, kısmet beynel verese. Yani ölenin bıraktığı miras sırasıyla şu dört muameleyi görür. Kefen ve defin masrafları çıkarılır, borçları ödenir, kalan malın üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyetleri yerine getirilir ve kalan mal mirasçılara paylarına göre dağıtılır. Kabristanda birkaç metrelik kefen beziyle defin işinin bitirilmesiyle birlikte yakınları ondan ayrılır ve taksim edilmek üzere malı gündeme gelir. Zira geriye kalan mal artık onun değil mirasçılarındır. Ameli ise sahibine özel olduğundan kendisiyle beraber cennet bahçelerinden bir bahçe olarak ebedi aleme intikal eder. Nitekim Resul-i Ekrem bu gerçeği şöyle ifade eder. Kişinin asıl malı yiyip bitirdiği, giyip eskittiği ve Allah için verip biriktirdiğidir. Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm size yetişir ayetiyle birlikte şu hadisler ölüme dair bir muhasebe ve murakabe dersi vermesi bakımından önemlidir. Kıyamet günü nimet adına kula ilk sorulacak şey ona şöyle denilmesidir. Biz senin için bedenine sağlık ve afiyet verdik mi? Biz seni soğuk suya kandırmadık mı? Beş şeyden evvel beş şeyi fırsat bil. Ölümünden evvel hayatını, hastalığından evvel sağlığını, iş ve meşguliyetinden evvel boş vaktini, yaşlılığından evvel gençliğini ve fakirliğinden evvel zenginliğini. Kıyamet günü kendisine şunlardan hesap sorulmadıkça bir kulun ayakları yerinden oynamaz. Ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede yaptığı, malını nereden kazandı, malını nerede nereye harcadı ve bedenini, gençliğini nerede çürüttü. ağız tadını kaçıran ölümü çok hatırlayın. Bu itibarla Müslüman, mezar taşlarında yazılı olan Hüvel Baki, baki olan yalnız odur hükmü yanında, kendisinin fani olduğunu düşünerek ebedi hayatın başlangıcı ve yepyeni bir süreç için her an hazırlıklı olmalı ve nihayet bir gün hayata veda edeceğini ve geleceğe dönük ilmi, içtimai, siyasi, ticari plan ve hedeflerinin yarım kalacağını asla unutmamalıdır.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer," buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Ve Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
3: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor: Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye" diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar: "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: An gelir, rüzgarlarda savrulur insanoğlu. Öfkesine yenilir, nefsine aldanır. Dünyanın gürültüsünden hakikatin sesini duyamaz hale gelir. Hayat yükünü taşımak zorlaşır. İnsanların tahammülü azalır ve yaşamak, ah o yaşamak, ne yaşanmaz hale gelir. Kargaşa zehirli bir sarmaşık misali sarar her yeri. Bir bozgunculuktur ki alır başını. Rüzgar daha da sertleşir. Hisseder insanoğlu, bir duayı hatırlar sonra. Yüzyıllar öncesinden Efendimizin ettiği ve bizlere miras kalan. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Sığınmak gerek çünkü. Bozgunculuk, toprağın derinlerine sinsice yayılan bir kök, toprağın altını sinsice kemiren bir kurt gibi derinden etkiler insanı. Münafıklıksa iki yüzlü bir ayna. Yansıyanla görünen aynı değil. Hep bir aldatma, hep bir kandırma. En acısı da yaptığı yanlışın doğru olduğunu bilmesi. Ne acı. Kötü ahlak hem insanlığını alır elinden hem de bozar insan ilişkilerini. Keskin bir bıçak gibidir. Anlamadan ne olduğunu, kötülüğün ellerinde filizlendiğini fark edersin. Bundandır insan yakından tanımalı kendini. İçinde çıkmalı en kadim yolculuklara. Aşmalı karanlıkları, içinde saklı güzelliklere çevirmeli rotasını. Ancak böyle kurtulur fırtınalardan. Dualarıyla açar rahmet kapılarını. Çünkü biliriz ki en derin huzur dışarıdan değil, kalbin içindeki o ilahi sessizlikten doğar. Nice fırtınalar diner, nice ateşler söner, nice yollar açılır. Kul Rabbine sığındıkça gönlü bir vaha olur. Kötülüklerin kavurucu sıcağında bile serinlik bulur. Kul sığındıkça Rabbine anlar ki hakikat sükutun içinde saklı. Kalbin derinliklerinden yükselen dualar asıl yurduna davet eder insanı. Ne zamanki insan başını önüne eğer, nefsin ateşi suya kavuşur. Öfke yerini merhamete, kargaşa yerini huzura bırakır. Unutma, dünyanın fırtınası bitmez, dalga durulmaz ama insanın içinde bir liman vardır ki oraya sığınan hiçbir gemi batmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ebu Derda'nın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerine mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El muslimu men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi.
0: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere,

0: hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayrı öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme." buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş." buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun." dedi. "Ya ben onu öldürürsem?" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider." cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın." diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun." buyurdu. Ravi Enes radıyallahu an sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'a kavuşmayı dilerse

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz. İşlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız, bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye, "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame, "İyi bir şey," dedi ve ekledi, "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur: "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevbe ve istiğfar, pişmanlık ve arınma. Abdullah bin Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Pişmanlık duymak tevbedir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir'in bana haber verdiğine göre ki Ebu Bekir doğruyu söyler, o Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiş. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'a

Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Biriniz kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa, muhakkak Allah da sizden birinin tevbesine bundan daha çok sevinir. Muaviye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Tevbe sona ermedikçe hicret de sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez. Eyar el-Müzeni isimli sahabiden rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada 2 elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

dönerek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

Fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
2: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşine güler yüzle karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme, dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada Elhâkümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-birr ve inne'l-birra yehdi ila'l-cennet. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
0: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalan

sözcü olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimizi örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ederse 2 sevap, hata ederse içtihadından dolayı 1 sevap alır.
1: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Auf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur, buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.
4: Hüsnü hal.
5: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur, ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. insanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peki ya o söz? Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا؟ قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz

0: كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar," diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Bir Hanım Hizmetkar, Ümmü Rafi Selma. Resulullah'ın azatlısı ve hizmetkarı diye tanıtılan Selma'nın ne zaman Müslüman olduğu hakkında bir bilgi olmasa da ilk Müslüman hanımlardan olması muhtemeldir. Nitekim o, Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e yaptıklarını avdan dönen Hamza'ya haber vererek onun Müslüman olmasına ve yeğenine sahip çıkmasına vesile olmuştur. Selma'nın ne zaman Hazreti Peygamber'in hizmetine verildiği ve ne zaman azat edildiği bilinmemektedir. Ancak Allah Resulü'nün hicretten sonra Ebu Eyyub'un evine yerleştiği, Ebu Eyyub'un ona hizmet ettiği, hatta Ebu Enis kuyusundan tatlı su getirdiğini anlatmasından, Medine devrinin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in yakınında olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber Selma'yı Bedir'den sonra Medine'ye hicret eden azatlısı Ebu Rafi ile evlendirmiştir. Selma bu evlilikten doğan oğluna nispetle Ümmü Rafi künyesiyle anılır. Onun diğer bir oğlu Ubeydullah ise ileride Hazreti Ali'nin katipliğini yapacaktır. Ümmü Rafi, Peygamber'in çeşitli hizmetlerini görmüştür. Kimi zaman çarşıda ona eşlik etmiş, kimi zaman kendisine abdest suyu dökmüştür. Bir seferinde Allah Resulü'nün iki arkadaşıyla birlikte kendilerini ziyarete geldiğini anlatmıştır. Ümmü Rafi bu kutlu misafirlere hazira denilen yiyecekten yapıp ikram etmiş, yemeğin bir kısmı da artmıştır. Sonra bir bedevi gelmiş, Hazreti Peygamber onu davet edip yemekten ona da ikram etmiş, yemeğin tamamını eline alıp hemen yemeye başladığını görünce ona müdahale edip önce besmele çekmesini, ardından önünden yemesini söylemiştir. Ümmü Rafi, bedevinin Allah Resulü'nün uyarısını dikkate aldı.

0: olmasıyla yemekten biraz daha arttığını ilave etmiştir. Hazreti Hatice'nin doğumlarında ebelik yaptığı kaydedilen Selma, Hazreti Peygamber'in son doğan çocuğu İbrahim'in de ebesi olmuştur. Hazreti Fatıma vefat ederken yanında bulunmuş, ona hizmet etmiştir. Allah elçisinin vefatından yıllar sonra Hazreti Hasan, Abdullah bin Cafer ve İbni Abbas, Ümmü Rafi'nin yanına uğrayıp kendisinden Hazreti Peygamber'in sevdiği bir yemek yapmasını istemişler. O da, "Oğullarım, siz bugün onu beğenmezsiniz," demiş, sonra kalkıp biraz arpa öğütmüş, öğüttüğü arpayı savurmuş ve ondan ekmek yapmıştı. Katık olarak da zeytinyağı koymuş, üzerine karabiber serpip, "Resulullah bunu severdi," diyerek onlara takdim etmiştir. Bir gün Ümmü Rafi, Resul-i Ekrem'den özel bir tavsiye istemiş, Allah Resulü de ona, "Namaz için her kalktığında 10 kere tesbih, 10 kere tahmid, 10 kere tehlil, 10 kere tekbir, 10 kere istiğfar söyle. Zira her bir seferinde Allah, bu benim içindir," der, "bağışlanma dileğinde de bağışladım," der, buyurmuştur. Bir kadının hapsedip yemek vermediği, başka şeyleri yemesine de müsaade etmediği bir kedi yüzünden azap göreceğine dair hadis de Ümmü Rafi'nin naklettiği rivayetlerdendir. Ümmü Rafi, Selma ve dönemin tüm sahabileri zor zamanların Müslümanı olarak üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Hazreti Peygamber'e yakın oldular, ona hizmette kusur etmediler. Bu vesileyle ondan pek çok güzel şey öğrendiler. Onlar sabırlı, kanaatkar, vefalı, mütevazı mümindiler.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
4: تابعون Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
2: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin, der.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz," buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira yebî'u dînehu bi'aradim mined dunya.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın: ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi: ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı, ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi: Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Resulallah, beni tanımadın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimsin diye sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma.
1: وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir,

ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.''

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."

0: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm, dedi. Melekler de, Esselamu aleyke ve rahmetullah, dediler. Yani, rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
4: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: مَا اَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
4: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili Peygamberimiz ve ashabı, yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu: Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir: Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır: Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mümin, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de ya Resulallah gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder öyle çıkardım buyurdu.

0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: أغر المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çeviren bu lufa ne ile mazhar oldun diye sorar. Adam da, madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım der.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı:

Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler, Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda, "Biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız," dediler.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
0: أبو موسى الأشعري radıyallahu anh, gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin

yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Mekke. Rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
2: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
3: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
2: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
3: Dur hele İkrem'e. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir.
4: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
5: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
4: Senden beklediğimiz de buydu.
6: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
7: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
6: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
8: Çekip gitme vaktiniz geldi diyordu.
9: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
8: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
9: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
8: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
9: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek.
0: 120. Bölüm.
5: Mekke'ye veda vakti gelmişti. Müslümanlar orada kalan kardeşleriyle vedalaştılar. Evlerine ve topraklarına hüzünle bakıp Medine yolunu tuttular. Resulullah Efendimiz hareket etmek üzereyken arkasından bir ses duyuldu.
10: Amca, amcacığım, ben sizden ayrılmak istemiyorum.
5: Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'nın yetim kalan kızı Ümame'ydi. Mekke'de amcası Abbas'ın yanında büyümüştü. Hazreti Ali onu gördüğü ilk anda Resulullah'a gelip şöyle demişti.
11: Ya Resulallah, amcamızın bir...